0: Reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Radyo merhaba, reklamlar sona.

sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te. Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını anlar.

düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme! Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yaran olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme! Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurum.

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

şimdi. Kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: ve bizimle bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Hamburg Konu Halk Radyosu, TİDE Radyo, TİDE TV ve Radyo Merhaba.de üstünden dinleyen, izleyen herkese güzel bir sabahtan saygılar, sevgiler. Mikrofonlarda Kerim ve Kazım bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Görüntülü bir şekilde izlemek isteyenler Radyo Merhaba TV'den bakabilirsiniz. Onun dışında TikTok ve Facebook'tan da canlı yayındayız. Gördüğünüz gibi stüdyo konuğumuz Avukat Talha Barut bizlerle birlikte güncel konuları konuşacağız. Hukuki sorunlar olanlar bizlere 0177 977 27 72 üstünden mesaj yoluyla ulaşabileceksiniz. Sesli yazılı mesajları kabul ediyoruz. Sevgili Kerim, günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show Merhaba Hamburg mit meiner Wenigkeit Kerim und mit dem lieben Kazım zusammen sind wir jeden Morgen für euch knapp eine Stunde live, haben wieder viel Musik für euch vorbereitet und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter 0177 927772 erhalten werden, wird es doch eine wunderbare Sendung, lieber Kazım. Heute sind wir auch nicht alleine, heute haben wir den türkischen Rechtsanwalt Talha Barut mit uns und er wird uns wieder viele Fragen beantworten.
0: Peki sevgili Kerim, ilk şarkıyla geliyoruz, ardından buradayız, ayrılmayın. TİDE Radyo burası.

0: güzel dostlar, günaydın. Size radyoyu yeni açanlar merhaba. Kerim ve Kazım canlı yayında ve sizler işinizde gücünüzde kolay gelsin diyoruz. 9.58'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Görüntülü bir şekilde izleyenler görüyorlar. Avukat Talha Barut bizlerle birlikte gündemi konuşacağız. Sorularınız varsa şimdiden yazıp gönderin diyelim. Sevgili Kerim, devam edelim mi, ne diyorsun?
1: Evet evet.
0: Edelim değil mi? Şimdi Talha gelmişken hızlı bir şekilde sorularla başlayalım ama önce Talha günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, herkese merhabalar.
0: Şimdi hızlı geçiş yapmak istiyorum vatandaşlarımızdan, çünkü birazdan sorular da gelecek ama önceden hazırlanmış sorularla başlayalım istersem. Şöyle bir şey var, dünyada insanlar işte evleniyorlar ama belli bir süre sonra anlaşamayan insanlar da boşanıyorlar. Almanya'da boşanan kişiler Türkiye'de dava açmak zorunda mı, yoksa bunu konsoloslukta yapabilme imkanları var mı? İlk sorumuz bu olsun.
2: Evet, şimdi evlenen insanlar başka ülkeye gittiğinde yeniden evlenmek zorunda değil. Evlilik belgesi her yerde geçerli. Ama boşanan insanlar için mahkeme kararları o ülkenin bir yargı organının yetkisinde olduğu için diğer ülkede otomatik olarak geçerli olmuyor. O ülkede bir kurum tarafından onaylanması gerekiyor. Şimdi Türkiye'de de 2012'den sonra yapılan yasal değişikliklerle eğer eşler ortaklaşa olarak Almanya'daki mahkeme kararını konsoloslukta ya da nüfus müdürlüklerinde beraberce ya da birinin yaptığı başvuruya 90 gün içerisinde diğerinin onaylaması suretiyle tasdik vermesi durumunda davaya gerek kalmaksızın bu gerçekleşebiliyor. Boşanmanın tanınması, tenfizi diyoruz biz buna. Yani yeni bir boşanma değil, insanlar yanlış anlamasın. Biz iki kişi boşanmaya karar verdik, gidelim konsolosluğa boşanalım, bu mümkün değil. Hı. Ama zaten bir Alman mahkemesi tarafından verilmiş bir karar varsa, bu karar kesinleşmişse, apostil yapılmışsa, bu durumda iki tarafta ortaklaşa hareket edebiliyorsa bu mümkün. Peki evet, ortaklaşa hareket edemiyorsa işte, bu durumda dava şart.
0: Evet, şimdi mesela bazen de bizde işimiz gereği, burası tercüme ofisimizde olduğundan dolayı görüyorum mesela kadınlarımız getiriyorlar boşanma kararlarını. O karar geldikten sonra diyoruz ki biz bunu çevireceğiz, size vereceğiz. Siz bunu konsolosluğumuza götüreceksiniz. Orada gerekli işlemler yapılacak. İşte 3 ay gibi bir süre içinde iki kişinin de oraya gidip imza atması lazım. Genelde de bir taraf inatçılık yapıyor. Ben gitmem diyor, imza atmam diyor. Dava uzadıkça uzuyor. Bunun çözümü var mı sence?
2: Ya şimdi evet, eğer bir taraf imza atmadığında davaya gidiyor konu. O da mahkemeler işte en kısa 6 ay ile 12 ay arasında sürüyor. O süreci beklemek gerekiyor. Özellikle davalının adresi belirsizse, davalı ya ulaşılamıyorsa bu durumda daha da uzayabiliyor. Bu 1-1,5 yıl, 2 yılda sürebiliyor. Yani bunda ne yapılabilir? İşte davalı tarafa mesela biz bazen şu mesajı iletiyoruz. Diyoruz ki bakın, bu dava uzarsa mahkeme masrafları, avukat masrafları senden alınacak. Önce bir ihtar gönderiyoruz. Eğer bu ihtara uymazsa bir de şöyle bir öneride bulunuyoruz. Bak, davalı diyoruz ki madem tamam onay vermiyorsun, dava istiyorsun. Dava masraflarının artmaması için kendine bir elektronik tebligat aç. Uluslararası elektronik tebligat sistemi var.
0: Evet.
2: Yani bunu konsolosluklarda da gidip yapabiliyorlar. Eğer e-tebligat, mail adresi gibi düşünün. Resmi evet, mail adresi. Bunu açarsa daha az masrafla da dava sonuçlanabiliyor. En azından o kişi de direkt tebligatlar ulaşıyor. O kişinin bir avukat tutmasına da gerek kalmıyor. Bu şekilde öneriler yaparak kişiyi ikna etmeye çalışıyoruz. Ama hiçbir öneriye de yanaşmıyorsa mecbur davanın tamamlanmasını bekliyoruz. En son kişiye hiç ulaşılamıyorsa ilanen tebligat. Yani gazete ilan evet, vermek suretiyle yine o kişiye tebligat yaparak bu davayı sonuçlandırabiliyoruz.
0: Evet. Peki. Sevgili Kerim, söz sende.
1: Ja, jetzt haben wir direkt mit den Fragen begonnen. Der Talha Barut hat uns jetzt direkt schon die erste Frage beantwortet. Die erste Frage wäre, müssen Personen, die sich in Deutschland scheiden lassen, in der Türkei ein Gerichtsverfahren führen oder kann das beim Konsulat auch erledigt werden? Eine deutsche Scheidung gilt in der Türkei nicht automatisch. Im türkischen Personenstandsregister bleibt man verheiratet, bis sie eingetragen ist. Es gibt zwei Wege. Es gibt den Verwaltungsweg, Eintragung direkt beim türkischen Generalkonsulat im Land, wo man lebt, oder bei den bestimmten Standesämtern in der Türkei. Ohne Gerichtsverfahren, Voraussetzung, beide Ex-Ehepartner stellen den Antrag gemeinsam, sei es persönlich oder über Bevollmächtigte mit Sondervollmacht. Getrennte Anträge sind ebenfalls möglich. Der zweite muss aber innerhalb von 90 Tagen folgen und das ist meistens immer das Problem. Da folgen dann die meisten immer nicht. Und ansonsten gibt's den zweiten Weg, das ist der Gerichtsweg. Nötig, wenn der Verwaltungsweg abgelehnt wird, die Voraussetzungen fehlen, zum Beispiel der Ex-Partner macht bei der Scheidung nicht mit oder wenn vollstreckbare Teile mit übernommen werden sollen, Unterhalt, Sorgerecht, Zugewinn, zuständig ist dafür das türkische Familiengericht. Alles, was dabei gemacht werden muss, ist immer die Scheidung muss immer übersetzt werden, damit das in der Türkei anerkannt wird, aber andersrum ebenfalls, wenn man sich in der Türkei scheiden lässt, dann muss das auch auf Deutsch übersetzt werden.
0: Sevgili Talha, şimdi bir soru daha geldi bu konuyla ilgili. Yaşadığımız yer, yani Almanya'da diyor boşanma davası açılıyor. Bunun 2 sene öncesine eşlerden bir tarafı diğer eşine haber vermeden Türkiye'de ev satışı yapılıyor. Bunu ne kadar süre içerisinde geri dönüşü yapılır bu durumda diyor ya.
2: Şimdi bu kişinin yapması gereken dava, eğer o evlilik birliği içinde alındıysa, özellikle Türkiye'de Medeni Kanun 2002 yılında değiştirildi. 2002 yılında sonra alınmış bir evse normalde bu ev ikisinin ortak evi sayılır. Bu ev kişinin rızası olmadan satıldıysa öncelikli olarak biz şuna bakıyoruz. Burada bir muvazaa var mı? Yani bir sahte satış var mı? Mesela bazıları eşine, kardeşine devrediyor. Annesine, babasına devrediyor. Biz bu durumlarda bu muvazaalı, mal kaçırmak amaçlı yapılmış diyoruz. Evet. Biz bunu iptal edip tapuyu geri gönderebiliyoruz. Ama iyi niyetli bir üçüncü kişiye satılmışsa, yani kişinin haberi yok, parasını almış, vermiş, almış. Bu durumda bunun tapusunu iptal ettiremiyoruz ama yine de kişinin alacak hakkını, yani yarı fiyatının alacak hakkını davalıdan, yani eski eşten isteyebiliyoruz. Yani bir şekilde çözüme kavuşur. Yeter ki uğraşması gerekiyor ama ortaklaşa karar alarak bunu satmışlarsa, evet, evlilik birliği içinde de bu parayı beraber harcamışlarsa bu durumda bir şey elde edemiyor. Ama genellikle öyle bir ev satışında bazen bankada para oluyor mesela. O para o ev satışından kalan bir paradır. O paranın yarısına da el koyabiliyoruz.
0: Evet. Peki hemen bunu çeviriyoruz, ondan sonra şarkı arız.
1: Ja, beim Scheidungsprozess gibt es viele Möglichkeiten von beiden Parteien auch natürlich einen Angriff zu starten auf das Vermögen, was man sich gemeinsam aufgebaut hat, etc. etc. Da eine gleichmäßige Übertragung für zu sorgen. Das müssten im meisten Fall die Rechtsanwälte machen. Auch das ist möglich, auch wenn das Vermögen verteilt auf zwei Ländern ist. Also sei es in der Türkei oder sei es in Deutschland, auf beiden Seiten ist es möglich, das Vermögen auch aufzuteilen. Dafür gibt es dann meistens immer ein Gerichtsverfahren, weil das muss meistens dann vor Gericht geklärt werden. Hier ist eine kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück.
0: Peki, az sonra buradayız, efendim, ayrılmayın, geliyoruz.

0: 2 geldi ki avukat Talha Barut'la birlikte canlı yayında sizler için buradayız sevgili dostlar. Gelen sorular var. Bir soru da diye yine gelmiş sevgili Talha. Önce boşanma davası ikinci aşamada mı mal paylaşımı yapılıyor? Doğru mu? Türkiye'deki mal varlığı için nereye dava açmak daha mantıklıdır diye sormuş dinleyicimiz. Bu da son soru olsun boşanma ile ilgili. Bunu da cevaplandıralım, ondan sonra diğer sorularımıza geçelim.
1: Şimdi boşanma davası tabii sonuçlanmadan mal paylaşımına geçilmiyor. Çünkü boşanma kişiler hala evliyken mallar bir sayılıyor, ayrılamıyor. Ama biz genellikle şöyle yapıyoruz. Boşanma davasıyla beraber mal kaçırma durumları söz konusu oluyor. Biz boşanma davası açmadan daha hiçbir şey olmadan önce tedbir davası açıyoruz. Mallara tedbir koyduruyoruz.
0: Evet.
1: Böylece paylaşım olmasa bile mal kaçırmanın önüne engel teşkil etmiş oluyor ve ondan sonra boşanma davası devam eder. Çünkü boşanma davaları bazen çok uzun sürebiliyor. Özellikle Türkiye'de farklı iddialar varsa işte zina gibi ya da dayak, işte maddi manevi tazminat talepleri, nafaka talepleri derken dava yıllar da sürebiliyor. Onun için bu arada yıllar içerisinde taraflardan biri mal kaçırmaya tevessül edebiliyor. Buna engel olmak için bizler tedbir davası açıp tedbir koyduruyoruz. Ondan sonra boşanma, sonra mal paylaşımı. Kısaca öyle cevaplayabiliriz.
0: Peki, teşekkür ettik. Şimdi diğer sorulara geçeceğiz. Kerim'in kısa bir özetinin ardından.
2: Die Frage begleitet uns öfters bei Scheidungsprozessen. Wenn ein Scheidungsprozess durchläuft, wann wird das Vermögen aufgeteilt? Es wird alles eingefroren im Regelfall, wenn es zum Gerichtsverfahren kommt. Und erst nachdem das Gericht entschieden hat, okay, verschieden, gibt es manchmal auch so ja noch Gerichtsprozesse extra für diesen Vermögensaufteilungsprozess, je nachdem, über wie viel man spricht etc. Da spielen ja auch viele Sachen immer mit rein. Hat der Mann vielleicht die bei der Frau Gewalt ausgeübt etc. etc. Das sind so viele relevante Punkte, die da mit reinspielen, bevor ein Vermögen aufgeteilt wird.
0: Şimdi sevgili Talha, günlerdir ülkemizde konuşulan bir konu var. Çözüm süreci adı altında yeni çıkan bir yasa var ve bu yasayla birlikte Almanya'da bulunan insanları nasıl etkileyecek? Mesela buraya iltica başvurusu yapmış olanlar var. Yani bu yasanın buradaki yaşayan insanlara ne gibi bir getirisi, ne gibi bir götürüsü olacak sence?
1: Evet, şimdi söz konusu yasa mecliste kabul edildi fakat henüz yürürlüğe girmedi. Milli Güvenlik Kurulu'nun işte silah bırakıldığını tam olarak tespit edecek bir karara ihtiyaç var.
0: Evet.
1: O karardan sonra resmi gazetede yayınlanacak ve yürürlüğe girecek. Ondan sonra da insanların 6 ay içerisinde müracaat etmesi bekleniyor. Konsolosluklara da müracaat mümkün. İnsanların Türkiye'ye gitmesine gerek de bulunmuyor. Bu şekilde bu yasadan yararlanabiliyorlar ama sadece belli bir örgüt için çıkarılmış bir yasa bu. İşte PKK, KCK ve bağlantılı örgütler şeklinde çıkarılmış bir yasa. Şu an süre başlamadı. İnsanlar işte 6 aylık süre henüz başlamadı. Yürürlüğe girdikten sonra başlayacak. Buradaki insanları nasıl etkiler? Özellikle iltica süreçlerini çok ciddi etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar burada iltica süreçlerinde işte bu örgüt kapsamında ya da bu şekilde de burada müracaatlarda bulunabiliyorlar. Hani kişi diyor mesela ben örgüt üyesi değilim ama ben örgüt üyeliğiyle yargılanıyorum ya da işte iddia var ya da soruşturuluyorum gibi. Bu şekilde hakkında somut olarak takibat olan kişiler burada iltica oturumu alabilmekteler. Ama böyle bir yasa çıktığında tabii Almanya'da diyecek ki artık bununla ilgili bir sorun yok, uygulamaya da geçti, rahat rahat Türkiye'de gidip gelebiliyorsunuz deyip bu iltica oturumu verecekken vermeyecek bu sefer. Böyle bir durum olacak. Hatta bazı iltica oturumlu insanlar oturum aldığı halde Türkiye'ye gidip gelmişse bunu bile tespit ettiklerinde bu oturumu geri alıyor Almanya.
0: Direkt.
1: Yani kişi 3-4 senedir burada mesela oturumlu.
0: Evet.
1: Mesela geçen öyle biri geldi. Türkiye'ye bir sebepten gitmiş ve geri gelmiş.
0: Nasıl gidiyor ama? İltica eden bir kişi kaçak yolda gitmiş.
1: Şimdi şöyle yani. Kişinin yok, kaçak da değil. Şimdi kişinin Türkiye'de herhangi bir adli takibatı yoksa bu kişi burada iltica etti diye Türkiye'ye gidemez diye bir kural yok. O da yanlış biliyor.
0: Evet.
1: Bazı ilticalı insanlar ben konsolosluğa bile giremem diye düşünüyor ya da Türkiye'ye gidemem diye düşünüyor. Eğer Türkiye'de hakkınızda yasal bir takibat yoksa gidip gelebilirsiniz. Şimdi gidip geldiğinde de buradaki mantıkla çelişiyor. Çünkü burada ben Türkiye'ye gidemiyorum diyerek bu oturumu almış. Ben Türkiye'de sorun yaşıyorum diyerek bu oturumu almış. Ama gidip geldiğini kurumlar tespit edince bu sefer anhörung gönderiyor. Yani senin diyor oturumunu geri alacağım, savunmanı yap diyor.
0: Evet.
1: Bunu da nasıl tespit ediyor? İşte artık zaten dijital kayıt tutuluyor. Eskiden yurda giriş çıkış kayıtları tutulmuyordu. Artık Schengen bölgesinde tutulmaya başlandı. Yani buradan tespit edebiliyor. Havalimanı polisi bunu bildirebiliyor. Ve insanlar bu şekilde de ben mesela bu sene 3-5 kişi

0: Etliyoruz, sonra diğer sorumuza geçeceğiz.
1: Ja, die zweite Frage unsererseits als große Frage in dem Sinne, wie wird sich das in der Türkei im Rahmen des sogenannten Lösungsprozesses verabschiedete neue Gesetz auf die in Deutschland lebende Menschen auswirken? Der offizielle Name des Gesetzes ist Gesetz zur Stärkung der nationalen Solidarität und der gesellschaftlichen Integration, im Volksmund das Rahmengesetz, am 5. August 2026 eingebracht, am 10. August im Parlament angenommen. Es ist im Endeffekt somit so, Verurteilungen bleiben bestehen. Das Gesetz setzt Ermittlungen, Verfahren und Strafvollstreckung für 5 Jahre bzw. 10 Jahre aus. Wird in dieser Zeit kein neues Terrordelikt begangen, wird das Verfahren eingestellt bzw. die Strafe als verbüßt angesehen. Was das jetzt genau für Menschen in Deutschland heißt, im Kurz gefasst, wenn der Türkei wegen genau dieser Delikte ein laufendes Verfahren, ein Verhandlungsersuchen oder eine rechtskräftige Verurteilung hat, könnte über die Aussetzung faktisch wieder reisefähig werden. Aber der Schuldspruch bleibt, es gibt zunächst keine Rehabilitierung und für Begünstigte ist ein politisches Bestätigungsverbot von 2 bis 3 Jahren vorgesehen. Die Aufhebung von Rechtsverlusten kann erst nach 2 bis 3 Jahren beantragt werden. Und Fakt ist, für die, die hier ein Asylverfahren am Laufen haben noch oder in dem Sinne hier erstmal nur geduldet werden, in Anführungsstrichen, bei denen kann es jetzt halt heißen, ja okay, guck mal, in der Türkei wurde das jetzt, ich sag mal, alles geklärt, du brauchst hier nicht mehr in Deutschland sein, du kannst jetzt wieder zurück in dein Land reisen und da auch wieder ganz normal leben. So wie es auch für ein paar Leute aus Syrien passiert ist, die mussten ja genauso zurück. Oder halt auch in anderen Ländern, wo der Krieg beendet war und wo dann Deutschland gesagt hat, okay, jetzt kannst du wieder ganz normal in ein Land reisen und da leben, denn es gibt keine Probleme mehr, beziehungsweise es gibt keine Strafverfahren mehr gegen dich. Und das kann jetzt bei den einen oder anderen natürlich auch passieren.
0: Peki, şimdi sevgili Talha, bu yasa tamamen yürürlüğe girdikten itibaren yararlanmak isteyenler ne yapmalı, ne zaman yapmalı sence?
2: Şimdi resmi gazete yürürlüğe girdikten sonra 6 ay içerisinde yurt dışında yaşayan konsolosluklara, Türkiye'de yaşayanlar da idari birimlere, işte kaymakamlık, valilik gibi idari birimlere müracaatlarını yapabilirler. Ancak hiç hakkında soruşturması olmayan, adli takibatı olmayan insanların herhangi bir şey yapmasına gerek yok. İşte ben de aslında sempatizandım diyerek gidip orada herhangi bir ifşaatta bulunmasına gerek yok. Yani bu sadece adli idari soruşturma olanlar, yargılaması olanlar, ceza almış olanları ilgilendiren bir süreç. Bu kişiler müracaatını yaptıktan sonra beklemeye geçecekler. Tabii yasa değişik bir yasa çünkü bir erteliyor
0: örgüt
2: aslında.
0: Bir de ama bir örgüt, sadece bir örgüt üstünden çıkartılıyor. Doğru. Sadece PKK'lılar için çıkan bir yasa.
2: Doğru, sadece aynen. Normalde genel normlar durumunda hani yasalar eşitlik kapsamında yapılır, anayasanın 10. maddesi gereği. Ama burada belli bir örgüt üzerinden yapılmış bir yasa var. Sadece o örgütle bağlantılı olan suçlardan yargılananlar buna başvurabilir. Bunu nasıl ispat edecek? Tabii mutlaka hakkında bir soruşturma, kovuşturma olanlar ya da yargılaması olanlar bunu o yargılamayı göstermek suretiyle ispat edecekler ve ondan yararlanacaklar. Tabii bir ertelemeden bahsediyor yasa. Yani mesela süreç tamamen hemen beraat eder gibi değil de 15 yıl, 10 yıl soruşturmalar, kovuşturmalar, adli süreçler, infazlar ertelenir diyor. Yani onlar da tabii devlette gözleyecek, bakacak. Yani bu tamamen gerçekten silah bırakılmış mı? Silah bırakıldıysa buna göre süreci ilerletecek ve 10-15 yıl sonra tamamen bu kişi aklanmış olacak, beraat etmiş olacak. Ama aslında o süreç hem zaman aşımı süresi de işlemeyecek. Yani 10-15 yıl geçecek ama ileride tekrar diyelim ki tekrar örgüt ortaya çıktı. Bu durumda her şey sil baştan sıfır alınacak. Yani onun için bu tamamen kökten de çözmüyor.
0: Evet, toptan bir çözüm görünmüyor o zaman şu anki görüntü.
2: Tabii devlet bakacak. Hatta şu an yasa çıktığında bile yani şartlı çıktı. İşte MGK onaylayacak. MGK risk görmeyecek. Evet, gerçekten silah bıraktıklarına inanmış olacak. Ondan sonra yürürlüğe girecek. Yürürlüğe girdikten sonra da bir kesinlik şöyle yok. Yani erteleme maddeler hep erteleme üzerine. 10-15 yıl ertelenir gibi deniyor.

0: Bütün annelerin ellerinden öperek Güler Barut annemize bu güzel şarkıyı gönderdik. Tabii ki şimdi İrfan Barut baba da bekliyordur. Bu adam benim babamı da ben ona birazdan çalıp göndereceğim. Kerim bir taraftan yükledi bile şarkıyı. Sevgili Talha, biraz konuyu değiştirmek istiyoruz. Şimdi dünyada enflasyon oranı en yüksek ikinci ülkeyiz. Bildiğim kadarıyla Venezuela var. Venezuela'dan sonra Türkiye var, değil mi? Şimdi bu kadar yüksek faiz ortamının olduğu bir yerde insanlar sence yatırımlarını nasıl değerlendiriyorlar? Bir de mesela Türkiye'de bir konut krizi var, konut krizi var diyorlar. Bu arada konut alım fırsatı doğuyor mu bu faizlerin yükselmesiyle, senin yani gördüğün kadarıyla?
1: Evet, şimdi yani konutlar konusunda hep böyle bir dönem oluyor. Bu dönem sırasında konut yükselmiyor. Yani ciddi bir yükseliş kat etmiyor, ama ondan sonra o döngü değiştiğinde öyle bir yükseliyor ki birden bakıyorsunuz 1 ise 2 oluyor, 2 ise 3 oluyor. Böyle bir yükselme oluyor. Şimdi biz uzun süredir konutların reel olarak yükseldiğini görmüyoruz. Yani 2-3 yıldan beri özellikle
0: Seçimden sonra
1: hükümet değerli Türk lirası politikası güttü. Yani Türk lirasını değerli kılmak için faizleri yükseltti. Şimdi insanlar ne yaptı? İşte ya ben zaten kiraya versem 40 bin lira 30 bin lira kira alacağım. Onun yerine bankaya yatırayım 70-80 bin lira faiz alayım, 50-100 evet. bin lira faiz alayım diyerek konuta yönelmediği gibi bazıları konutunu sattı, faize park etti paralarını. Evet. Ama biz bu senaryoları geçmişte de gördük. Yani mesela 2002 yıllarını hatırlıyorum, 2003 yıllarını hatırlıyorum. %100 faiz verilen zamanlardı. İnsanlar faizde park ediyordu paralarını. Oradan tatlı tatlı faizden tabii, paralar geliyordu. Tabii. Ya ben ne işim olur emlakla, ne işim olur konutla diyorlardı.
0: Tabii. Ama sıcak para geliyor yani, çünkü akıyor o
1: ama
0: anda.
1: 2004 yılında faizler düştü, emlak, konut bir fırladı, ama öyle böyle değil. Yani çok acayip yükseldi. Ve insanlar baktı ki ya bizim elimizdeki para, bankanın bize verdiği para enflasyon oranında ancak paramızın değerini koruyor ya da korumuyor. Evet. Yani çünkü bankada para kazanıyor. Banka sana para, bankalar en büyük kapitalist sistemin en büyük tüccarlarıdır.
0: Paradan para kazanıyor.
1: Yani o daha çok kazanıyor ki sana onun bir kısmını veriyor. Sana verdiği para aslında enflasyon oranında bile paranı korumuyor.
0: Evet.
1: Ama insanlar buna yanılıyor. Faiz alarak ya ben çok iyi kar ediyorum diye düşünüyor. Ama bir döngü geliyor ki bir bakıyor fiyatlar her şeyde 2-3 kat yükseliyor. Elindeki parayla beraber kişi bakıyor ki ben faize rağmen artık dün aldığımı bugün alamıyorum, evet, gibi bir duruma geliyor. Benim kanaatimce de şu anda öyle bir süreç yaşıyoruz. Evet, konuta pek rağbet yok. Rağbet olmadığı için
0: çünkü tatlı faiz var.
1: Evet, tatlı ama, faiz var. Ama şöyle, yani gelecek sene bir seçim öngörülüyor. Seçimler geldiğinde faizlerin düşürülmesi gerekiyor.
0: Cumhurbaşkanı çıkıp şimdi derse ki Maliye Bakanı'na hadi bakalım biraz düşürelim.
1: Evet.
0: Naslar şeyler araya girdiği zaman ne olacak? O zaman emlak almış olanlar karlı çıkacaklar. Aynen. O faizde olanlar diyecekler ki ne oldu, bizim paralar gitti eridi.
1: Kesinlikle, ama bizler ne yapıyoruz? Hep herkes bir yöne yöneldiğinde biz de o yöne yöneliyoruz. Herkes konut aldığında konut almak mantıklı değil. Yani konut herkes almadığında, yönelmediğinde siz daha uygun fiyatlarda, pazarlıkla daha uygun şartlarda alabilirsiniz. Bana göre de tam konut alma zamanı şu anda. Çünkü bugün aldığımızı seneye alamayacağız bu fiyatlara, faiz üzerine gelse dahi.
0: Okey, bunu bir çevirelim Kerim. Ondan sonra yine bu biz yurt dışında yaşayanlar konut hakkında ne yapabiliriz onu konuşacağız.
2: Ja, jetzt eine wichtige Frage. In der Türkei und weltweit herrscht eine Hochzins, herrscht ein Hochzinsumfeld. Wie legen die Menschen ihr Geld derzeit typischerweise an? Es ist so, dass viele einfach das Geld meistens rumliegen lassen. Das ist das, was man, ich sag mal, im schlimmsten Fall machen kann eigentlich. Denn das Geld wird von Tag zu Tag eigentlich immer weniger wert. Der Leitzins bleibt derzeit bei 37% er ist unverändert, aber in der Theorie ist das eigentlich ein gefälschter Zinswert, der wird einfach gar nur, ich sag mal, runtergedrückt. Die Jahresinflation im Juli betrug in der Türkei 31%, aber auch das ist eigentlich nicht der reale oder die reale Inflation, das ist die Inflation, die weggedrückt wird, in Anführungsstrichen. Daraus folgt natürlich auch, ich sag mal, dass die leeren Einlagen gerade wegschmelzen, dass immer mehr verkauft wird und dass der Lira auch gerade beim sehr gedrückt wird. Also auch der Lira-Wert ist gerade nicht der Wert, den eigentlich Lira nur noch wert ist. Also das wird alles gedrückt, es wird mehr Geld gedruckt und es wird mehr Gold verkauft, also aus den Einlagen, die die Türkei hat. All das bedeutet, dass eigentlich jeder Tag ein Tag ist, wo vor allem die Menschen, die in der Türkei leben, eine Chance haben, irgendwo was Gewisses zu kaufen. Denn nur so hält das Geld einen Wert. Das Geld, was auf dem Konto liegt, verbrennt alles eigentlich nur, was man hat. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man mit dem Geld irgendwas macht. Das heißt nicht, dass sich das jeder leisten kann, aber der sich das leisten kann und der das Geld herumliegen hat, der soll es bitte nicht rumliegen haben, sondern vielleicht in Gold investieren oder halt sich was kaufen. Also es gibt gerade, also jeder Tag ist immer der beste Tag, gerade was zu kaufen, denn der nächste Tag wird dann nicht immer nur schlimmer und ich sag mal, die Wirtschaft geht immer mehr den Bach runter.
0: Sevgili Talha, istersen İrfan Barut amcamıza Fatih Kısaparmak'tan bu adam benim babamı, aynı zamanda Hulusi Üstüner abimiz bizi dinliyorsa ona da armağan olarak gönderelim. Sonra ben iki soruyu bir yere bağlayıp soracağım. Bitirişe kadar şarkı çalmadan bu konu üstüne konuşalım, olur mu?
1: Tamamdır.
0: Hadi geliyoruz sevgili dostlar. Fatih Kısaparmak bu adam benim babam diyor. Ardından buradayız.
2: Ja, jetzt haben wir schon ein Lied für die Eltern, für die Eltern angefangen, und zwar für die Mama. Und jetzt machen wir weiter mit dem Vater und kommen danach wieder für euch zurück. Es heißt, für euch dranbleiben.

0: Peki zamanı iyi değerlendirelim mi? Fatih Kısa Parmağı her zaman dinletiriz. Bütün babalarımıza armağan olarak gönderir. Sevgili Talha, şimdi biraz önce bahsettiğimiz bu çözüm süreci ile ilgili, olayla ilgili burada iltica olayları var biliyorsun. Bu ilticalardan onlar bayağı bir böyle düşünceliler. Ne olacak?
1: Aslında onların birçoğu bu süreci istemiyor. Çünkü düzenleri bozuluyor. İltica süreçleri daha karara varmamış olanları da oradan etkilenecek.
0: Evet.
1: Karar çıkmış, oturma almış olanlar da yine etkilenecek ama onların avantajı şu. Elinde oturum kağıdı olmuş olan ve bunu zaten hak etmiş olan kişiler bir an önce başka statüden oturum hakkı kazanmaya baksınlar. Mesela İltica oturumundan aile birleşimi oturumuna geçebilir. İltica oturumundan başka oturum statülerine geçebilirler. Hani bunu yaparlarsa, iltica oturumundan çıkarlarsa o zaman bu yasanın onlara direkt oturumlarına verecekleri bir zarar olmaz.
0: Evet.
1: Ama yine de tabii bu şey demek oturum almış olanları hemen burası alıp sürecek anlamına gelmiyor. Evet. Sadece insanların buna hazırlık yapması lazım. Çünkü şu an benim tahminim 6 ay ile 12 ay arasında bir süreç var. Bu süreci iyi değerlendirirlerse buradaki oturum haklarını başka maddelerden güvence altına alabilirler.
0: Peki. Şimdi Kerimciğim, kısa özet, ardından bağlayış sorumuzu geleceğiz.
2: Das Asylthema birgt natürlich auch viele Fragen mit sich. Da fragen zum Beispiel auch einige Zuhörer, inwiefern es dann auch möglich ist, dass wenn man jetzt, ich sag mal, Asylverfahren durch das Verfahren mit der PKK in der Türkei zum Beispiel was hatte und deswegen nach Deutschland gereist ist und deswegen auch die Asylerlaubnis bekommen hat, dass man halt diese Begründung austauschen müsste. Bedeutet, wenn man halt wirklich durch die PKK, ich sag mal, den Asylverfahren hat oder immer noch am Laufen ist oder auch dadurch das Duldungsverfahren hier erlaubt ist, muss man die Begründung wechseln, damit das auch wirklich nicht dazu führen kann, dass man wieder zurück muss im schlimmsten Fall. Aber auch das muss in Einzelfällen geprüft werden.
0: Peki, bugün günaydın mesajlarını okumuyoruz. Çünkü bu yayının tekrarını da sizlere bir kere daha dinletmek istediğimiz için yapıyoruz sevgili dostlar. Şimdi sevgili Talha, bizler yurt dışında yaşayan insanlar olarak işte düşünüyoruz arada. Ya Türkiye'de bir yatırım yapsak, işte bir konut alsak, ama herkesin de böyle kafasında bir soru. Ya işte gidiyoruz, ev alıyoruz ama ondan sonra o evi kiraya veriyoruz. Kiracılarla uğraşmak istemiyoruz. Ya ne yapmak gerekiyor kiracılarla uğraşılmaması için? İlk önce bunu sorayım sana.
1: Ya şimdi biz yıllardır şöyle yapıyoruz. Şimdi kişi yurt dışında yaşıyorsa ve kiracıyla uğraşmak istemiyorsa bizim orada, hani burada Ferwaltung şirketleri olur ya, bizim orada bu şekilde takip şirketimiz var. Kiracıyla alakalı enflasyon oranında yükseltilmesi, herhangi bir sıkıntı olduğunda çözümlenmesi, sözleşmelerin yenilenmesi veya kırık çıkık bir şey olduğunda onun yaptırılması vesaire. Mesela bu noktada bir Ferwaltung şirketiyle anlaşabilir. Bunu başkası idare edebilir. Kendisi bu noktada bir şeyle uğraşmamış olur. Çünkü yurt dışında olmak Türkiye'deki kiracıya şöyle bir rahatlık veriyor. Nasıl olsa buradan uzakta, nasıl olsa anlamaz. İşte bir şey kırıldığında ben onu 1 lira yaptırayım, 5 lira yazayım, kiradan düşeyim gibi bir noktaya geliyor. Ve bazı ev sahipleri diyor ki ya ben diyor kiracıdan illallah ettim, evi sattım diyor. Hatta benim bir müvekkilim var İzmir'de, 2 tane evini yok pahasına satmış. Şu anda 2 evi var, onunla mesela biz ilgileniyoruz. Ya diyor ben bilseydim böyle bir sistem olduğunu ben o 2 evi de yok pahasına satmazdım. Tamamen kiracılara kızdım, yok pahasına sattım diyor, pişman da oldum diyorlar. Hakikaten yani normalde Türkiye'de kiralar güzel, kira evler, daireler güzel kira getirebiliyor. Tabii lokasyonuna göre de değişiyor ama güzel kira getirebiliyor. Ama düzgün yönetebilirseniz, düzgün yürütebilirseniz, ev sahibi haklarınızı düzgün kullanabilirseniz, bunu da profesyonellere bırakabilir insanlar. Çünkü karşısında bir avukat gördüğünde ya da bu işten anlayan birini gördüğünde kiracı istediği gibi at koşturamıyor. Ev sahibinin de tabii ki enflasyon oranlarında artış yapma hakları var. Yeri geldiğinde çıkarma hakları var. Tabii bunu da kiraya vermeden önce de biz bizim yaptığımız kira kontratları olsun, tahliye taahhütleri olsun sağlama alıyoruz ve bu şekilde yürütüyoruz. O zaman kiracı da kendini çok böyle sağlam da hissetmiyor. Genellikle kanunlar ev kiracıdan yanadır. Ama ev sahibi kağıt küreğini sağlam yaparsa kiracı karşı tarafın gücünü anlar, buna göre hareket eder.
0: Kerim, kısaca özetle Yılmaz Kocaman'dan bir soru gelmiş. Onu da soralım. Ondan sonra veda zaten.
2: Jemand im Ausland möchte aber in der Türkei eine Wohnung investieren, ohne sich mit Mietern herumzuschlagen. Was sollte diese Person tun? Im besten Fall eine professionelle Hausverwaltung, also die Mietersuche betreibt, Mietinkasso, Reparaturen, Nebenkostenabrechnung gegen Honorar. Üblich ist eine Monatsmiete pro Jahr oder ein Prozentsatz der Miete. Dazu zwingt eine notarielle Vollmacht, die man beim türkischen Generalkonsulat in Hamburg ausstellen kann. Das ist eigentlich mal die beste Variante, denn sonst muss man echt oft in die Türkei reisen und auch wieder zurückreisen etc. etc. Das sind dann auch viele Sachen, wo man sagt, das ist dann auch viel Arbeit, was man sich auch macht und nur damit man da, ich sag mal, jemanden eine Miete gibt. Vor allem muss man auch immer dafür sorgen, dass die Leute die Miete auch zahlen. Und das ist in der Türkei leider ein ganz großes Problem. Durch die wirtschaftliche Lage in der Türkei sind hier und da Leute auch gar nicht in der Lage, die Miete zu zahlen, kommen dann rein und dann hat man halt einen Mieter, der die Miete nicht bezahlt. Das ist in der Türkei sehr oft leider der Fall. Und dementsprechend ist es wichtig, mit einer Hausverwaltung am besten zusammenzuarbeiten und das halt auch dann dementsprechend, am besten davon halt auch sich fernzuhalten, sich selbst oder das selbst zu verwalten. Es gibt viele Leute da draußen, hat der Anwalt gerade erzählt, die das selbst verwaltet haben und am Ende das Haus verkauft haben oder die Wohnung verkauft haben, weil sie gar keinen Bock mehr hatten, mit den Mietern über diese Sachen noch zu sprechen. Und das ist genau das, was man damit verhindern möchte.
0: Sevgili Kerim, şimdi Yılmaz Kocaman WhatsApp'tan yazmış. Günaydın hepinize, hayırlı yayınlar. Benim avukat bey, bir sorum olacaktı. Mümkünse cevaplayabilir mi demiş. Ben üzerimdeki iki dairemi iki tane oğluma satış yaptım. Yani ileride paylaşımda problem çıkarmasınlar diye. Belediye raiç bedeli 685.000 TL'den. Ama ben 1 milyondan satış yaptım. Şimdi bana maliyeden mektup geldi ve ben daireleri düşük gösterip vergi kaçırmışım. Düzenlenmesi için aileye gitmem. Bu konuda ne yapabilirim diyor. Oğullarımdan para almadım daire için. Hesabıma herhangi bir para giriş çıkışı olmadı. Üzerimde ileride problem yaşamasınlar diyerek satış yaptım. Bu konuda avukatın bana cevabı ne olur diyor.
1: Evet, şimdi eskiden bu tür düşük göstermeler sorun olmuyordu. Hatta herkes düşük gösteriyor, evet. Türkiye'de. Yani hiç, evet, kimse gerçek değerinden neredeyse göstermiyor. %90 ben böyle gördüm hep. Yalnız işte maliye gerek yapay zekayı kullanarak gerekle farklı parametreleri kullanarak artık bu şekilde evlere mektup gönderiyor. Ve binlerce insan evine bu şekilde Türkiye'de mektup gitti. Şimdi orada tabii aldığı yer nasıl bir yer, maliyenin elinde nasıl bir şey var bilmiyorum ama geçen de mesela benim bir dosyam vardı. Ben önce maliyeden dosyayı inceledim. Aynı sitede hakimlere, savcılara satış yapılmış ve o hakim savcıların aldığı fiyatı ellerinde var. Onu parametre olarak kullanıyor. Sen diyor düşük satmışsın çünkü oradan alan şu hakim savcı loj vakfından alanlar şu kadar almış gibi. Muhtemelen maliyenin elinde bir parametre vardır, ona göre yapıyordur. Evet. Benim ona tavsiyem bunun... Aslında satış göstermesi de yanlış. Bir insan çocuğuna satmıyorsa satış göstermeyecek. Bu muvazalı işlem oluyor. Hani bunun miras kapsamında bir paylaşım olduğunu, ondan dolayı bedellerin bu şekilde olduğunu izah etmesi gerekiyor. Ama bunu kendi kendine yapmasın. Ya bir avukatla ya bir iyi bir mali müşavirle hareket ederse ceza çıkmaz kendisine.
0: Peki. Talha'cığım çok teşekkür ederiz. Yine vaktin olduğu bir gün programımıza bekleriz. Sorularını cevaplandıramadığımız dinleyicilerden zaman yetersizliğinden özür dileriz. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Kerimciğim biz vedamızı yapıyoruz. Sıra sende.
1: Ben davetten dolayı çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olasın.
2: Ja, eine Zuhörerfrage. Ich hätte eine Frage an den Herrn Anwalt. Ich habe zwei Wohnungen, die auf mich eingetragen waren, an meine zwei Söhne verkauft, damit es später bei der Aufteilung keinen Streit gibt. Der von der Gemeinde festgesetzte Wert lag bei rund 685.000 türkische Lira und ich habe die beiden Wohnungen für 1 Million Lira verkauft. Jetzt habe ich einen Brief vom Finanzamt bekommen. Ich hätte die Wohnungen zu niedrig angeboten und Steuern hinterzogen. Ich müsste zur Korrektur beim Finanzamt vorsprechen. Was kann ich tun? Ich habe von meinen Söhnen kein Geld genommen. Es gab keinerlei Zahlungseingang auf mein Konto. Ich habe nur direkt überschrieben, damit sie später keine Probleme haben. Das muss natürlich dennoch nochmal geprüft werden von irgendeinem Anwalt, denn das sind jetzt einfach nur allgemeine Angaben, die man machen kann. Das muss man gucken. Also im Endeffekt kann das als Schenkung gelten, vor allem wenn dann kein Geld geflossen ist. Auch das, deswegen muss das wie ich nochmal geprüft werden. Also im Endeffekt kann man da keine richtige Aussage zu treffen. Es gibt drei Ebenen. Man muss erstmal gucken bei der Grunderwerbsteuer, dann muss man gucken, ob das wirklich ein Kauf war oder ob das vielleicht nicht als Schenkung galt, weil kein Geld geflossen ist. Und damit ist halt auch bei der Ebene 3 das Ziel womöglich verfehlt. Man muss gucken, man muss sich den Brief genau anschauen, dann muss sich ein Anwalt das ansehen. Dafür muss man einfach einen unabhängigen Anwalt am besten zuziehen. Das ist keine Frage, die der Anwalt jetzt hier live beantworten kann. Wie gesagt, das muss von einem unabhängigen Fachanwalt für türkisches Recht im besten Fall abgeklärt werden. Damit sind wir auch am Ende der Sendung angekommen. Morgen um Punkt 9 Uhr heißt es wieder für euch Merda Bamburg, morgen mit der lieben Helen zusammen. Ich und Helen sind morgen wieder für euch live, also auch nicht gerne vergessen, morgen uns zuzuhören. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir freuen uns unfassbar, wenn ihr uns morgen zuhört. Ansonsten hören wir uns wieder am Montagmorgen Punkt um 9 Uhr hier auf Tide Radio bei Merda Hamburg auf zeitgleich auf Radio Merda oder auf den verschiedensten Social Media Plattformen. Einen schönen Tag euch. Bis dahin. Tschüss.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven, Showtime.
5: Arif merhaba, ben Gerede'den, Almanca öğretmeni Selin.
6: Londra'dan beni dinlemeye başladım. Çok keyifli, çok eğlenceli programlarım var. Başarılarının devamını diliyorum.
7: Sen var ya, adamsın adam. Bir tane mesaj attım, hemen yayınladın.
8: İyi yayınlar Arif abi, bomba gibisin maşallah. Aynen devam.

0: Demir parmaklıkların arkasına atılan uslan Mısırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
1: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
2: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne için.
3: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
4: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
5: Adana'da kocasına sinirlenen kadın, kocasını Uber şoförü diye taksicilere şikayet edip dayak attırdı.
6: Köpük adını verdiği köpek koyu kahverengiydi. Gün geçtikçe beyazlamaya başladı.
7: Cins bir köpek olarak aldık. Koyu kahverengi olması gereken köpek gün geçtikçe beyaza dönmeye başladı. Köpeğin boyalı olduğunu anladım.
8: Benzer 4 mağdur daha var.
9: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
10: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
11: Bayanlar baylar,
12: radyonuzun sesini
11: evet
12: biraz daha yükseltin.
11: Evet.
12: Arif Güven yayında.
13: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban oluklarım. Duydunuz, aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Umarım iyisiniz, umarım keyiflisiniz. Hatta şöyle dur, programın çok çok başındayken güzel temennilerimizi aktarmış olalım. Kurban olduklarım, okumuş ama cahil, yetişkin ama ergen kafalı, zengin ama vizyonsuz, zeki ama kötü niyetli kişilerle muhatap olmadığınız bir gün olsun inşallah. Gençlik.
14: Evet abi.
13: Güzel bir gün olsun diyoruz ama ne bileyim abi, son zamanlarda olup bitenlere bakıyoruz maalesef. Hakikaten söylüyorum ya, hep böyle tarihi günler yaşıyoruz. Artık sıkıldık biliyorum. Ben kendi adıma söylüyorum, artık normal, sıradan, tarihte tek kelime yer etmeyecek günlerden abi onları yaşamak istiyorum ya. Üzücü gerçekten, olup bitenlere bakıyorsun. Hatta şöyle söyleyelim, sürekli memleket meselesi düşünmekten millet kendi adını, işini, normalde neler yaptığını unutur hale geldi. Maalesef. Vallahi benim tezim bu. Şimdi ne bileyim, yaşı belli bir yere gelmiş olan insanlar geride bıraktıkları dönemi anlattıklarında biz de oturuyoruz, dinliyoruz, diyoruz ki evet abi, hani anlattığı her şey inanılırmış gibi geliyor bana. Biz ileride bugünleri anlatmaya başlasak, vallahi söylüyorum bak, çocuklar inanmayacak bize. Diyecekler ki buna bak diyecekler, otomatiğe bağladı, sallıyor da sallıyor yani. Evet abi. Vallahi bugün de bizlerle birlikte olan dostlar, hayatta olan dostlar, tek canla bu bölüme kadar iyi geldik. En azından bugün bunu kutlayalım yani. Bir de şimdi şeyden bahsediyorlar, hani bunlar yetmiyormuş gibi. Astrolojiyle çok alakam yoktur ama mavi ay diye bir şey varmış dedim. Psikolojimiz biraz böyle olumsuz etkilenecekmiş. Dedim zaten psikolojimiz çok normaldi anasını satayım. Çok çok. Tabii canım, çok normal insanlardık. Her gün nasıl mutlu olacağımızı şaşırıyorduk. Dedim bu mavi dolunay ne ya? Vallahi canım kardeşim, ister mavi olsun, ister lacivert olsun, isterse çingene pembesi olsun. Bizim psikoloji gitti gençlik. Vallahi gitti. Dur oğlum, negatif başlama. Doğru söylüyorsunuz. Kurban olduklarımı anlatacağız, memlekette ne oluyor ne bitiyor. Bunun yanı sıra tabii ki de şu teşekkürname kısmını hemen programın çok çok başındayken aradan çıkartalım. Ne diyoruz? Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dostlarımıza canı gönülden gençlik, teşekkürler. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandığınız. Vay be, ne kadar güzel bir günde o gün dediğiniz günlerden birisi olsun inşallah ya Rabbim. Ne kadar işten söyledim hakikaten. İçimdeki bütün organlar çıktı, geri girdi. Evet abi. Seyir halinde olanlar malumunuz, kazasız, belasız, cezasız yolculuklarınız olsun. Kurban olduklarım, aman dikkat, aman dikkat. Geç olsun, güç olmasın abi. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımız, asker kardeşlerimiz, jandarmamız, sağlık çalışanlarımız, Arif Güven biz de çalışıyoruz diyen bütün dostlar, hepinize kolay gelsin valla. Ama tabii ki de kocaman alkış elbette klavye kahraman arkadaşlarımıza. Sağ olsunlar, var olsunlar, hiç yalnız bırakmıyorlar. Yine çok keyifli mesajlarımız var ki birazdan biliyorsunuz benim en sevdiğim bölüm, hem sosyal medya adreslerimizi paylaşacağız hem de çiçeğim yoklama. Tabii canım. Henüz yoklamaya katılmamış olanlar varsa hemen yazsınlar abi, biz de buradayız diye. 0530 071 43 55, biliyorsunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha söyleyelim, 0530 071 43 55. Şu anda seni dinliyoruz diyen arkadaşlarımız bir yazsınlar bakalım. Ey eğlendireceğiz dostlar. İlk defa denk gelenler varsa hoş geldiniz. Açık ve net söyleyelim, şimdiye kadar dinlediğiniz radyo show programları da hiç benzemiyor kurban olduğum. Hatta itiraf etmek gerekirse bu yaptığım şey benim radyo programına bile benzemiyor abi. Bu sebepten dolayı gençlik ara ara söylüyorum. Arkadaşlar bu bir radyo programıdır diyorum. Niye? Başka bir halt zannetmeyin diye ya. Yok be, vallahi söylüyorum. Bak, programın müdavimleri mutlaka biliyorlar. Şimdi kendimi övmek istemiyorum ama son derece hoş bir insanım. Evet abi, ama bunu bu radyo programını dinleyerek anlamanız gerçekten çok zor. Yani çünkü iyi bir insan olduğumu galiba yayında hiç belli etmiyorum yani. Kurban olduklarım, bu kadar açılış yeterli olmuş olsun. Artık başlayalım.
14: Arif Güven Showtime.
15: Yerde seken basketbol topu en sevdiğim gülüş.
16: Yaramaz gülüşüm. Falan var. Bozmayayım seni gülüşüm. Ses yok yani, ses yok. Aa, bu komik. Var. Sinirlenmiş gülüş.
17: Böyle içine çeke çeke bir gülüş şekli var. O benim en sevdiğim. Nefessiz kalıyor.
18: Ya benim gülüşümde şöyle bir özellik var. Eğer gülerken güzel gözüküyorsam sahte. Böyle silahla vurulacak kadar çirkin gözüküyorsam gerçektir. Örnek. Bu sahte. Gerçek.

alkış alabiliyor muyuz? Alttan peki şöyle masanın altına pssst diye böyle duman çıkıyor mu? Yapamıyoruz. Sade peki. Kurban olduklarım malumunuz. Bunlar ısınma turları. İlerleyen dakikalarda inşallah her şey çok daha keyifli. Her şey çok daha güzel olacak. Şimdi bizim en sevdiğimiz bölüm dediğimiz gibi hem yoklama hem de sosyal medya adreslerimizi takip etmek isteyen arkadaşlarımıza hatırlatma. Öncelikle biliyorsunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numaramız elbette mevcuttur. 0530 071 43 55. Haydi bir daha. 0530. Dikkat çekmeye çalışıyorum. Bak normal söyleseydim hiç ilgilenmeyecektim benden. Kurban oldum. Şşt, alo senden bahsediyorum. Ben böyle söyleyince bir şey söyleyeceğim. İnsanlar bak vallahi söylüyorum. Radyoya bakarak radyoyu dinliyor biliyor musun? Tabii canım. Gençlik radyoya bakarak beni dinlemeyin. Vallahi söylüyorum utanıyorum konuşamıyorum. Dur. 0530 071 43 55 malumunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlar varsa canım kardeşim programımızın adıyla elbette bizi bulabiliyorsunuz. Yazın Arif Güven Showtime yazın çıkacaktır. Takip eden herkese tabii ki teşekkürler. Takip edecek olanlara da teşekkürler gençlik. Facebook çok fazla faal bir şekilde kullanmadığımız bir sosyal medya adresi olmaya başladı. Ama beğeni sayfamız mevcuttur Arif Güven Showtime. Twitter et Arif Güven. Twitter et Arif Güven. Yoklama bakalım. Buyurun bak gelmiş bile. İşler sarpa sardığında Arif Güven Showtime yayında. Bu şey gibi ya. Ye tatlıyı çıkar hakkıyı. Böyle bir şey vardı değil mi? Sallamıyorum. Bir de ne vardı? Ye ekşiyi çıkar Ayşe'yi mi vardı? Görüyorum ya. Başlayalım. Bakalım dostlar neredeyiz? Direkt ilk mesaj Silifke'den gelmiş ya. Kurban oldum. Gülden'im çok çok teşekkür ederim. İş yerinde seninle birlikteyiz. Arif Güven. Allah razı olsun. Kurban oldum. Arif'im en kıdemli dinleyici olarak ben de buradayım. Ömer abim kurban oldum. Hoş geldin. Buyurunuz. Üstad Adana'dan selamlar. Kurban oldum. Saygılar da benden olsun. Bu ne? Dur bakalım. Kral merhabalar hayırlı yayınlar. Belçika takipte 139 Nevzat'ım yoklamaya yaz beni de sevgiler saygılar. İyi bir insan olmanın dışında sen canımız yerimizsin güzel yürekli insan Allah razı olsun valla. Bu şey gibi oluyor ya hani sevenden de sevmeyenden de Allah razı olsun falan diyoruz ya. Bunun bir versiyonu şudur gençlik bazen Facebook'ta görüyorum. Canım kardeşim bir şey yazmış işte. Doğum günümü kutlayan kutlamayan herkese teşekkür ederim. Ya yavrum bana niye teşekkür ediyorsun? Umurumda bile değilsin yani. Biz de böyle söylüyoruz. Sevenden de sevmeyenden de. Eyvallah kurban olduklarım. Paşam yine hoş geldin. Kulaklarımız sende. Gezegen burada dinlemede. Canım kardeşim. Çok çok teşekkür ederiz. Londra'ya sevgiler saygılar olsun. Buyurunuz. Afyon Karahisar. Kurban oldum. Mehmet'im. Allah razı olsun. Abi arkadaşlarla birlikte seninle birlikteyiz. Teşekkürler gençlik. Kaç kişisiniz? Bazen şey yazıyorlar ya. Abi şu anda 8 kişi seni dinliyoruz. Ben hakikaten söylüyorum. Öyle zamanlarda çok geriliyorum ya. Diyorum ooo 8 kişi aynı anda beni dinliyor. Canım ciğerim geriliyorum. Diyorum oğlum Arif Güven imtihanım büyük yani. Sebep biliyorsunuz. Ben beni kimse dinlemiyor zannediyorum. O yüzden bu kadar rahatım abi. Ama siz abi seni dinliyoruz deyince harbiden söylüyorum bir davul gibi geriliyorum abi. Buyurunuz. Manisa'dan Özer Sarı. Benden diyor tüm çiftçilere selam olsun. Canım kardeşim ilk defa mesaj yollamış bize. Daha önce var mı? Kayıtlarda yok. Şş, yeni müşteri düştü. Gençlik. Özer'im hoş geldin canım ciğerim. Bu ne? Dur bakayım. Samsun Bafra. Kurban olduğum teşekkürler. Abi Antakya'dan merhabalar. Merhabalar Hakan'cığım çok çok teşekkür ederim. Erzincan bugün de seninle birlikte.

0: Sakın hiçbir yere bence ayrılmayın.
1: Bir balıksanız ve hayat size ağaca tırmanmanızı emrediyorsa oksijene sövmeyi bırakın. Yeryüzünü suya boğmaya bakın.
2: Ben karıncayı bile incitmem cümlesindeki bile kelimesi karıncayı incitir.
3: Bu semtin yolları bayırdır, sana benden başka yazanı hayırdır. Yani bu sözü söyledikten sonra insanın çiğ köfteyi yoğurup böyle tavana falan atası geliyor.
4: Ciddiysen sonuna kadar varım, dalgıysen manyak sörf yaparım.

0: Çok deli dinliyorum sizleri de. Yazamıyorum. Trafikteyim. Ben hiçbir zaman vazgeçemiyorum.
1: Selam Arif. Ben Mehmet İstişe'den. Senden başka kimi alkışlayalım? Çiçeğim.
2: Sen bizim yerimizde olsan, bizim gibi dinleyici olsan senin programını. Hani her gün geç kalıyorsun ya 7-8 dakika. Onu bile hesaplarsın. Sen tutmuş bir daha bir saatin hesabını mı yapıyorsun diye.
3: Let's get ready to rumble. Heavyweight. Champion of the world. Arif. Güven. Showtime.
4: Abi sen nasıl bir adamsın? Yarıldım burada ya. Yeter be.
5: Arif, biz de buradayız. Seni dinliyoruz. Dinlemeye devam ediyoruz. Seviliyorsun.
6: Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven, Leburga Somurça'nın yolları taştan. Sen çıkardın bizi baştan.
0: Koşa koşa işten çıkıyoruz arabaya.

0: katılalım. Yetişelim. Eşek sıpası. Alsana yoklamaya bize.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: çıkmaz doğru çek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Buradayız. Bu kadar gürültü yeter. Gençlik bakalım yoklamaya kaldığımız yerden devamlar. Eskişehir selam olsun dostlar. Çok çok teşekkür ederim. Konya'dan kurban olduğum Betül yollamış. Teşekkür ediyoruz. Buyurun Gazi Emir seninle birlikte eyvallah patron. Şu anda seyir halindeyiz. Trafikteyiz eyvallah. Ordu Ünye kurban olduğum teşekkür ederiz. Selamlar Yalova. Ey kurban olurum. Bu neye bakalım? Abi hani dedin ya yeni müşteri düştü diye. Allah yardımcıları olsun yeni düşenlerin diyor ya. Valla aramıza yeni katılanlar varsa gençlik hakikaten söylüyorum. Kaçın kurtarın kendinize. Ama benim tezim budur abi. Hani kapatsan da frekansı değiştirsen de bir 5 dakika sonra yemin ediyorum kafamda kocaman bir soru işareti olacak. Ya bu deli acaba ne yapıyor deyip bana geri döneceksin göreyim. Bu nedir? Bakalım. Merhabalar. Konuşmasıyla bize 2 saatte 4 saatlik program sunan Arif Güven'e çok teşekkürler. Ay sana kurban olurum ya. Vallahi söylüyorum. Canım abicim. Helsinki'ye selamlar olsun. İbrahim abimiz yollamış. Tadına doyulmaz program. Dinlemeye çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Vallahi şımartıyorsunuz ya. Böyle. Hoş buldum. Eyvallah canım kardeşim. Abi biz de buradayız. İyi yayınlar dileriz. Çiçeğim teşekkür ederim. Buyurunuz. Nereden yazdığınızı yollarsanız seviniriz tabii ki. Bak Nazilli'den selamlar. Eyvallah kurban olduğum. Çorum abi Çorum. Buyurun Mardin'den merhabalar. Merhaba. Kavurucu Yalova sıcağından. Merhaba patron. İyi yayınlar selamlar. Esin kurban olduğum. Buyurun. Arif'im bütün işi gücü bırakıp çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ya. Özellikle bu radyo programını bekleyen dostlarımız var ya. Vallahi söylüyorum. Bunu yapmam lazım. Sevgili dinleyenler özellikle ben bu saatte buraya geliyorum diye bu saatte radyosunu açanlar var ya. Özellikle ben bu saatte program yapıyorum diye özellikle radyosunun sesini yükseltenler var ya. Valla. Ve özellikle ben bu saatte bu programı yapıyorum diye radyosunu kapatanlar da vardır herhalde. Paşa gönülleri bilir. İyi yayınlar. Senin dediğin gibi sakin Arif Güven sakin. Londra'dan selamlar Konce. Çok çok teşekkürler. Elbette biz de buradayız. 380 Nazan kurban olduğum teşekkür ediyorum. Paşam Karaman'dan selamlar. Eyvallah paşam. Buyurunuz Tokat'ımız bizlerle birlikte. Yozgat abi Yozgat. Sezen'im çok çok teşekkür ederim. Bir de fotoğraf yollanmış. Ofiste şu anda arkadaşlarıyla birlikte. Teşekkürler dostlar. Bilecik bugün de seninle birlikte. Oğlum bütün Bilecik adına konuşmasana lan. Seni sözcü mü ilan ettiler yani? Seni sözcü ilan ediyoruz. Bütün Bilecik dinliyor. Söyle Arif'e falan mı dediler? Teşekkür ederim. Çanakkale Biga. Eyvallah kurban olduğum. Abi yaz bitsin artık. Bunu aldık bezdik ya. Trabzon'dan bir de böyle bir el işareti var. Çok çok teşekkür ederim. Trabzon'a sevgiler saygılar olsun. Bakayım bakayım. Trabzon Şalpazarı Sistan'dan selamlar Arif. Kurban olduğum. Abi hayatımda düzen olsun yeter. Arif'im hayat her şey gönlünce olsun kurban olduğum. Mehmet Ali abimiz yollamış. Cümlemizin inşallah gençlik vallahi söylüyorum ya. Dediğim gibi hakikaten çok enteresan günler yaşıyoruz yani. Uşak'tan selamlar eyvallah. Manavgat'ımız kurban olduğum olmazsa olmazımız. Nevşehir'de bugün yayınlandı. Teşekkür ediyorum ya vallahi. Ne video mu? Ses var mı? Yok sadece arabasında seyir halinde. Nevşehir'de. Ürgüp'e doğru mu seyir halinde? Bak Ürgüp tabelasını gördük vallahi. Selam olsun. Balıkesir Bandırma. Kurban olduğum. Boş ver gitsin aldırma diyoruz ya. Bakayım bu ne? Ya, daha bitiremedik ya. Bak ilk defa aramıza katılanlar var. Avukat Yasir Dikmen. Çok çok teşekkür ederim. Vallahi sağ olun billahi sağ olun. Bakayım bakayım bakayım. Hatay'dan Süleyman. Kocaman selamlar. Kurban olduğum aynı şekilde olsun o zaman. Abi merhabalar. Murat seviliyorsun. Hayırlı yayınlar. Neredeyiz bakayım. 64. Uşak. Kurban olduğum. Bir fotoğrafımız var. Londra'dan selamlar. Önder. Abi ilk defa katılanlar var. Önder Bey de ilk defa mesela böyle bir fotoğraf yollamış. Az önce avukatımızdan ilk defa böyle bir mesaj geliyor. İsimlerimiz Burak ve Suat. Londra tarafında sadece seni dinliyoruz. İyi ki varsın. Bir selam söylersen sevinirim. Kurban olduğum. Hep selam söyleyeyim ben size ya. Buyurun. TYT gençlik bitmiyor ya. Selamlar olmazsa olmazımız. Nazım'a da selamlar. 638 İbrahim Balıkesir. Kurban oldum. Buyurun. Balıkesir Bandırma boş ver aldırma demiyoruz diyor. Eyvallah kurbanım. Gençlik bu ne? Hollanda. Ay kurban olurum ya. Bir fotoğraf mı? Fotoğraf. Şu anda herhalde muhtemelen balkonundan çekilmiş olan bir fotoğraf var. Gençlik. Yani bir bitirmemiz lazım şu mesaj bölümünü. Çünküsü vermemiz gereken bir dünya haberimiz var. Daha haber başlıklarına bakmamız lazım diyorum. Aynı zamanda sizleri biraz oyalamak istiyorum. Çünkü özelden mi geldi abi? Dur bakayım. Ay kurban olurum ya. Adam. Fatih'im de şu anda benimle birlikteymiş. Takipteyiz. Öpüyoruz. Alper Sezer, Gürol ve ben. Selam olsun dostlar. Şakran da bizlerle birlikte olanlara. Ki birazdan Oktay abi arar. Beni yoklamaya yazdın mı diye. Abi ne zaman kalkarsa yoklamaya o zaman katılmak istiyor sürekli. Selam olsun dostlar. Şimdi gençlik verilmesi gereken acil bir aramız var. Aradan sonra burada olacağız. Çatlayan dudakları ıslatmak, yepyeni benjular bulmak üzere. Ne diyelim? Canım kardeşim, minicik bir mola diyorum, uzatıyorum. Çünküsü sap gibi hiçbir şey hazırlamamışız abi ya. Vallahi hiçbir hazırlık yok abi. Bir şeyleri yayına atmamız lazım. Şu anda öyle bir durumumuz yok. Sevgili dinleyenler, ben size sünnet olduğumu anlatmış mıydım ya? Hazırladık mı? İyi, çok güzel. Çünkü saçma saçma konuşacaktım, yemin ediyorum. Gir, kurban olduğum gir.
0: Arif Güven Showtime.
1: Eve geldiğinde geldi mi sorusunu soran insanlar, ev telefonundan hep evde misin sorusunu soran insanı evlendireceksin.
3: Ödevini neden yapmadın diye soran hoca, yani yapmadım işte, bunun nedeni mi olur?
4: E hadi abi, hazırlanmamışsın da hani kokmaya gidecektik bugün ya?
5: Yani şimdi bir şey var mı yok mu diye sorulduğunda yok derler ya, hiç mi yok diye sorarsın. Hani o yokla hiç mi yok arasındaki varlık seviyesi nedir?
6: Aşk geçmişi affeder mi? Tuvaletinizin dili olsa ne derdi?
7: Saat gecenin bir körü olmuş, kız bana WhatsApp'tan mesaj atmış, yazdı da şu: uyudun mu? Abi çevirim içeyim. Yerinde yani bir saattir çevirim içeyim ama uyudun mu diye mesaj atıyorsun. Bu mantıklı mı? Sence uyumuş olabilir miyim yani?

0: ben bir sen kurban oldum beraber kardeş kardeş bayanlar.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Buradayız. Buraya dur bakalım. Aynen dediğin gibi Arif, Türkiye'ye geldiğimden beri evdekilerin maskarası oldum. Kahvemi çayımı alıp kulaklığımı takıp hazırlık yapıyorum yayını dinlemek için. Gülüyorlar bana. Eşim teşekkür ederim. Gençlik bir şey söyleyeceğim ha. Alo. Her yerde bu programı dinlediğinizi lütfen söylemeyin. Söylemeyin. Hele bir şey söyleyeceğim. Hastanede falan hiç söylemeyin. Yani hastaneye giderseniz, ne bileyim abi ben Arif Güven Showtime dinliyorum derseniz muhtemelen sizi acilden içeri alırlar. Ya da alo bir şey söyleyeceğim. Bak Arif Güven Showtime dinliyorsun bir de gülüyorsun ha. Bunun bir bedeli olmalı diyenlere de inanmayınız. Bedava dostlar, bedava. Vallahi bedava. Şimdi madem hepimiz toplandık şöyle bir haber başlıklarımıza bakalım. Nedir ne değildir kurban olduklarım. Oy oy. Maalesef felaket haberlerimiz tabii ki de var biliyorsunuz. Geçelim böyle haberlerden işte biraz böyle kafayı dağıtmak için sıyırdığımızda bakıyoruz ki dünyanın meraklı bilim adamları ki dünyanın meraklı melekleri onlar biliyorsunuz. Tabii canım sen vuruyorsun kafayı yatıyorsun abimiz gibi sabah bir kalkıyorsun aha bilim adamları yeni bir şey keşfetmiş. Bir de keşfettiklerine bakıyorsun. Antin kuntin şeyler abi vallahi söylüyorum ya. İşte zayıflamak istiyorsanız kilo verin gibi. Uzun boylu insanlar kısa boylu insanlara göre daha uzun gibi. Oğlum böyle araştırmalar yapmayın ya. Ama bak bu enteresan olabilir. Çünkü kadınlar sizleri ilgilendiriyor canım kardeşim. Kadınlarımız. Bakınız 14 yılınızı diyetle geçiriyormuşsunuz ya. Vallahi. Bakarız. Bir tane de bir arkadaşın haberi vardı. Şimdi bilim dünyası beyinsiz insanın şaşkınlığını yaşıyor diye başka bir haber daha var. O abi hatta bir şey söyleyeceğim. Hani beyninin bilmem kaçı mı yokmuş öyle bir haber vardı. Hatırlıyor musunuz gençlik? Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlardır. Hatta abi meşhur olmak da istemiyormuş. Gayet normal hayatına yaşıyormuş. Haber de olmak istemiyormuş. Dedik vay be. Aa bak Fransa'da beyninin %90'ı olmadan yaşayan bir adamın hayatına sorunsuzca devam ettiği açıklanmış. Diyorsun vay. Anlatırım kurban olduklarım. Ne oluyor da bitiyor. Dolandırdı. Giderken de para kolay kazanılmıyor demiş ya. Kurban oldum. Vallahi. Bir efsane daha tarih oldu. Birazdan belki bakarız dediğimiz haberlerimizden birisi de budur. Bu ne? Bakayım bir. Canım kardeşim memleketin olmazsa olmazı biliyorsunuz hırsızlık haberlerimiz de vicdansızlar. Tren rayları çalınır mı ya? Malatya'da hakikaten söylüyorum 29 metre uzunluğunda yaklaşık 1 ton 700 kilogram ağırlığında tren raylarını çalan 2 kişi tutuklandı. Bu nasıl bir şeydir ya? Al buyur. Bunu okumuştuk. Hatırlıyor musunuz? Ataşehir'de tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle bir sokak köpeğini sopayla öldüresiye döven ve tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen Hasan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şaşırdık mı? Hayır abi. Anlatırız. Anlatırız dediğimiz daha böyle bir dünya haberimiz var. Canım kardeşim günün konusu diyen dostlara elbette günün konusu da gelecek. Olabildiğince relax.
1: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini

ülkemizde iyi konuşamayana, merhabını anlatmakta zorluk çekene iki kelimeyi bir araya getiremiyor denir. İki kelimeyi yan yana getirmek aslında zor değildir. Fakat iki kelimeyi çakıştırıp çakmak taşı gibi kıvılcım çıkartmak, işte o zor. Her defasında bir sihirbaz ustalığı, bir cerrah titizliği, bir saatçi dakikliği sergileme. Tek bir harfle koca bir cümleyi yerinden oynatmak. Koskoca bir programı bir cümleye sıkıştırıp dağdan aşağı yuvarlamak. Arif Güven Showtime. İşte bütün bunları başarıyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Direksiyonda ben, radyomda Arif Güven. Bundan sonrası bize serüven. Darıca'dan Mehmet, ben de buradayım abi.
5: Arif Güven.
6: Abi ben ekmek dağıtıyorum abi. Şarkı aralarında dağıtıyorum bir tek abi. Geriye kalan yerlerde seni dinliyorum. Marketler ekmeksiz kalıyor.
7: Arif abim hoş geldin. Düsseldorf'tan selamlar. Zergerti damunun terrin. Jetzt beginnt Arif Güven Showtime. Genießen Sie Musik. Jetzt geht los. Arif Güven Showtime.
8: Arif abi ben de buradayım. Hiçbir Kerem de burada.
9: Aranıyorsun Arif Güven, aranıyorsun. Aranıyorsun Arif Güven, aranıyorsun. Tüm radyoda aranıyorsun. Bütün frekanslarda aranıyorsun. Neredesin sen abi ya? Çanakkale Viga'dan Rüzgar. İyi yayınlar.
10: Değerli kardeşim, teşekkürname kısmına bizden de bir teşekkür ekler misin? Seni bizde buluşturan, bu yayını sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle seni doğuran anaya çok çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun.
5: Arif Güven Show.

0: Bugün ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG diyor ki oğlum limanın girişin yok lan senin diyor. Usta bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
1: Arif abi ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi, 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum, bayılıyorum sana. Arif abi Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
0: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden, ha söyleyeyim.
2: Arif Güven Showtime.

0: fabrikasını bile kurmuşlar. Neden bahsediyoruz canım ciğerim? Silivri'de kurdukları fabrikada sigara üreterek Türkiye genelinde piyasaya sürdükleri ileri sürülen 14 kişi gözaltına alındı. Sahte sigaradan bahsediliyor. Fabrikada 102 milyon 795 bin adet kaçak sigara ile sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Tövbe yarabbim, benim Serkan diye bir arkadaşım var, gerçekten söylüyorum. Beraber bazen İzmir'de takılıyoruz böyle. Hiç unutmuyorum ki 3-5 yıl önceydi. Markete giriyor. Çiçeğim diyor ki abi kaçak sigara var mı diyor. Adam da tabii haklı olarak böyle ne diyorsun sen birader falan diyor. Dedim oğlum ne yapıyorsun sen ya? Diyor abi soruyorum ki diyor talep olduğunu bilsin yani. Dedim de oğlum dinle. Bugün dediğimiz gibi haberler biraz böyle bir can sıkıcı ama günün konusuyla kafayı dağıtacağız inşallah. Gıda terörüne komik ceza. Türkiye Ziraatçılar Derneği'nin tespitlerine göre gıdada 7 hileli yöntem. Ki ara ara hani böyle bu haberleri görüyoruz. Neyin içine ne katılıyor, ne oluyor, ne bitiyor ki en sonunda hakikaten söylüyorum. Canan Karatay'ın dediğine geleceğiz. Zıkkımın kökünü yiyeceğiz, daha sağlıklı olacağız. Anlatırız. Şimdi ne yapıyoruz öyle mi? Peki kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençlik, kurban olduklarım, sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
1: Selamlar Arif abi.

Aşı misin? Arı mizi biz köyüçü. Arı.

0: Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Şu haberi bir aradan çıkartalım çünkü bu nedir diyorsun? Buyurunuz, gıda terörüne komik ceza. Türkiye Ziraatçılar Derneği'nin tespitlerine göre gıdada 7 hileli yöntem varmış canım kardeşim. Ne gibi yöntemler uygulanıyormuş? Peki ne gibi hileler yapılıyormuş? Şuna bir bakalım. Derler ki bakın, hileli gıdalarda canım kardeşim maalesef çok da tükettiğimiz sofralarımızın olmazsa olmazı tereyağı ve peynir başı çekiyor. %35'i ile süt ürünleri geliyormuş. Et ürünlerinde %22 ile ikinci sırada olduğunu görüyoruz hileli ürünlerin. Zeytinyağı hileleri %12 ile üçüncü sırada yer alıyor. Demişler ki %11 katkı maddesinde, %10 balda, %10 baharatta hileli tespitler yapılmış. Bakalım mesela ne oluyormuş? Bir numarada yoğurda bitkisel yağ ve jelatin katılıyor. Jelatin de canım kardeşim domuzun deri ya da kemiklerinin kaynatılmasıyla elde ediliyormuş ya. Ay yarabbim ya. İki numara yağlı tulum peynirine bitkisel yağ ve nişasta. Yağlı eritme peynirine bitkisel yağ karıştırılıyor. Üç numaraya bakıyorsun, şekere tekstil boyası. Yumuşak şekere domuz jelatini ve aynı zamanda tekstil boyası katılıyormuş. Ne kadar vicdansızlık, hakikaten söylüyorum ya. Buyurun. Dört numara tavuk kemikleri öğütülüp maalesef salama katılıyormuş. Kaçak çaylar 5 numarada yer alıyor. Kimyasal renklendirici, hatta domuz kanıyla renklendiriyorlarmış ya o kansızlar, yemin ediyorum ya. 6 numara %100 dana eti diye satılan sucuklarda at, eşek ve kanatlı eti kullanılıyormuş. 7 numara uzun soyulmuş sosise, kanatlı eti, yabancı doku ve iç organ katılıyormuş canım kardeşim. Bakanlık hileli gıda üretimine karışan 173 firmanın 282 ürününü paylaşmış. Yavrum valla hani şimdi böyle okuyorsun, böyle bir tedirgin oluyorsun. Bir şeyler satın almaya çalışıyorsun, diyorsun acaba bunun içine ne kattılar, bir paranoyak oluyorsun. Tövbe yarabbim, ben aynı parana kardeşim artık ben de hani hat safhaya geçmiş. Balık alıyorum dedim, kim bilir içine ne kattılar acaba. Bilmiyorsun abi, bilmiyorsun. Şimdi böyle zamanlarda biliyorsunuz kafayı dağıtmak için canım kardeşim günün konusunu veriyoruz. Şimdi günün konusuyla alakalı, şimdi müsait olduğumuz zamanlarda elbette Arif Güven Showtime WhatsApp hattından dinleyicilerimizle böyle bir iletişim kurmaya çalışıyoruz. Benim söylediğim bir şey vardı. Biz bunu hani güldük aslında. Şöyle bir şeydi. Çünkü dedim ki ya arkadaş, civcivden korkan insanlar var bu ülkede dedim. Güldük dedim. Ya civciv bir insana ne yapabilir? Üstelik de dünyanın en tatlı şeyinden bahsediyoruz. Canlısından bahsediyoruz. Çok şekerdir mesela. Dedim Allah muhafaza, civcivden korkulur mu yani? Dedim bir pençe atar söker vallahi ciğerini gibi gibi. Hatırlıyor musunuz? Böyle bir konu olmuştu. Şimdi bu konuyla ilgili ya kurban olduğum, yani benim söylediğim bütün her şeyi çok da ciddiye almayınız ama gerçekten civcivden korkan başka bir dinleyici fırça atmış bana ya. Ben de korkuyorum, ne var dedim. Bak fazla tepemi attırma. Vallahi adresine 5 tane civciv yollarım. Şaka bir yana, tabii ki böyle bir sohbet olmadı da yani, ama yani tabii ki civciv yollarım falan demedim de. Ben de korkuyorum, ne var bunda şeklinde böyle dedim. Ciddi misiniz? Gerçekten de civcivden korkuyor musunuz? Yani birçok insana bu tuhaf geliyordur. Bir insan civcivden niye korkar? Hani horozdan kork eyvallah, tavuktan kork eyvallah, da civcividir bu yani. Velhasıl sonra dedim yani tamam, hiç yapmaya gerek yok. Demek ki insanların böyle tuhaf korkuları varmış. Varmış abi, varmış. Ben bir kişiye denk gelmiştim, bir tane de dinleyici çıktı işte böyle. Dalga geçmeyin bizle, civcivden ben de korkuyorum gibi böyle bir yazışma oldu. Dedim iyi tamam. Buradan yola çıkarak o zaman şöyle bir şey soralım. Bugünün konusu bu olsun. Sevgili dinleyenler, sizin de hani saçma demek istemiyorum da hani korktuğunuz böyle tuhaf bir şekilde korktuğunuz bir şey var mı? Ya da söyleyeyim abi ya. Sevgili dinleyenler, soruyu soruyorum abi. Korktuğunuz en saçma şey ne? Abi ben bundan çok saçma bir şekilde korkuyorum dediğiniz ne var abi? Şimdi ben bir tane örnek vereyim mesela. Oldum olası benim korkularımdan birisidir abi. Tuvaletteyken ne bileyim abi, yani delikten yılan çıkması durumu. Korkuyorum abi, korkuyorum yani. Velhasıl hani insanların bu gibi korkuları vardır. Soralım. Sizin de kafanızda böyle paranoyak yaptığınız, korkuyorum bundan dediğiniz ne var? Korktuğunuz en saçma şey ne? Bunu soralım. 0530 071 4355 biliyorsunuz. Arif Güvenç All Time WhatsApp numarası. Canım kardeşim olabiliyorsa sadece WhatsApp'tan iletişime geçelim. Instagram'dan yazmayınız, Twitter'dan yazmayınız, Facebook'tan yazmayınız. Hepsini kontrol etmek gerçekten zor oluyor. Çünkü anca zaten 3 parti WhatsApp'a gelen mesajları ayırabiliyoruz. Dolayısıyla da sadece WhatsApp olsun. Korktuğunuz en saçma şey ne? Kafanızda kurduğunuz o korkunç senaryo ne canım kardeşim? 0530 071 4355'e Arif Güvenç All Time WhatsApp numarasına yazınız, yollayınız diyorum. Ara mı veriyoruz peki? Bir ara veriyoruz. Aradan sonra yeniden burada olacağız. Sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
1: Bayanlar baylar. Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini. Radyonuzun sesini. Biraz daha yükseltin.

0: Selam Arif abi. Ben Afyon'dan Ali. Kralsın abi. Kralsın abi.
1: Arif Güven, eve dönüyorum, okuldan çıktım. Sevgiler.
2: Arif abi, ben Gaziantep'ten Cuma. Bir kere de bizim mesajımızı yayınla be abi.
3: Arif'cim, benimle evlenir misin? Çok ciddiyim. Şaka falan değil. Cevabını bekliyorum. Herkese sevgiler.
4: Taksici, seninle moral buluyoruz. Allah bizi ne olur. Allah bizi ne olur.
5: Abi sabahtan beri seni tatlıyoruz. Kardeşim, kuzenim falan. Bir dilimden düşmüyorsun abi ya. Hep diyoruz işte Arif Güven, Arif Güven Instagram'dan falan fotoğraflarına bakıyoruz. Ortamlarına falan bakıyoruz. Valla seni çok sevgiyle dinliyoruz. İyi ki varsın.
6: Arif Güven Showtime.
7: Radyo Merhaba, reklamlar.
8: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arifçim, Trabzon Şalbazar Sistahı'ndan aylardır seni dinliyoruz. Kolay gelsin kardeşim, devam.
5: Arif Güven.
6: Senin için gece vardiyalarını resti çektim. 960 Okan, saygılarımla.
7: 39 Cenker burada. İki gün yoktum, kusura bakma. Çünkü baba oldum.
8: İnan Arif, iş yerindeyken o kadar dalıyorum ki. Bazen gece bile mesaj atasım geliyor günün konusuna. Diyorum ki İlknur, kızım kendine gel, kızım kendine gel.
9: Ben Londra'dan Turgay, iyi ki varsın, seni seviyorum.
10: Bolu Gerede'den Ahmet, selamlar. Arif Güven, selamlar. Arif Güven, selamlar. Arif Güven.

0: tatın derim ama sakın bana iğneyle gelme. Hakikaten söylüyorum, ben de çok korkarım iğneden ya. Valla şimdiye kadar olmuştum da herhalde yok gibi geliyor bana. Topuklarım diyor, çok affedersiniz, iğneyi görürsem popama vura vura kaçarım ben yani. Buyurunuz. Kara kaplumbağa. Aşırı korkarım, ürperim, bir şey yapmayacağını biliyorum fakat diyor elimde değil, çok korkuyorum. Küçükken sürü halinde gördüm, sanırım o diyor psikolojik bir korkum oldu. Bildiğin kaplumbağadan bahsediyorsun öyle mi? Çok yavaş hareket eden, gıkını çıkartmayan, en ufak hani tepesine tık diye dokunsan kafayı içeriye çeken. Tabii canım. Kaplumbağa demişken de liseli ergenlerin sohbetine denk geldim otobüste. Valla önümde konuşuyorlar dedi. Diyor ki oğlum diyor, kaplumbağa almak ne kadar zor ya. O da diyor ki niye oğlum lan diyor. O düşünsene diyor, eve hiç kimseyi atamıyorsun diyor. İtiraf ediyorum, bir gün çıkıp kurban olduklarım bu son radyo programı dememden çok korkuyorum paşam. Ay kurban olurum ya. Nereye son, nereye son? Bitmeyen cennetler, gırtlağa kadar borç, nereye son yani? Ben o zaman müjdeyi vereyim. Gençlik vallahi söylüyorum, uzun bir süre daha benimle birliktesiniz gibi geliyor bana. Ha bu arada ben de civcivden korkuyorum ama benim korkum o minicik sevimli hayvanı incitmekten korkuyorum. Ha evet dedim, yoksa hakikaten sen de civcivden korkuyormuşsun. Değil mi? Çok ufak böyle abi, insan eline alınca bile lan bir şey olmasın diye panik yapıyor böyle. Dur bakalım abi, küçükken, küçük yaşta daha doğrusu, tünel içerisinde bir kaza yapmıştık. 6-7 yaşlarındaydım. O gündür bugündür tünel içerisine girdiğimden böyle bir korku sarıyor beni. Evet ya, bende de galiba var o. Bir tık böyle tünel bitsin diye bekliyorum. Daral mı geçiriyorum? Kapalı alan fobim var mı diye yokluyorum kendimi. Hayır yok, ama tünel bir an önce bitsin istiyorum. Bakalım bakalım. Ne gibi korkularınız var? Bakalım. Ben sahilde yürürken balık tutan insanların birisinin oltayı denize atmak suretiyle geriye doğru atması ve tam fırlatırken oltanın benim gözüme girip yerinden çıkması, yüzüstü yere yatmış bir şeyler izlerken sallandırdığım ayaklarımı gelip birinin kırması. Aydıncım, artık sana tıp el atmalı canım kardeşim yani. Emre yollamış. Az önce verdiğim örnek benim buydu. Hakikaten böyle bir korkum vardı benim, oldum olası. O da aynı şeyi söylüyor. Tuvalet deliğinden yılan çıkmaysa abi ödüm kopuyor diyor. Doğru söylüyorsun. Buyur bak, herkesin enteresan korkuları var abi. Saçma mı saçma, garip mi garip. Kübra yollamış. Haydar Dümen diyor ya. Çocukluğumdan beri garip bir şekilde korkuyorum adamdan. Haydar Dümen'den mi? Bu da benim korkularımdan birisi. Ki sıkı takmışlar mutlaka, biliyorlar. Alper de aynı şekilde korkuyormuş. Düdüklü tencere abi. Korkuyorum. Bakalım. Metrobüs beklerken arkamdan bir delinin beni raylara itme korkusu var içimde diyor. Kafada senaryo kuruyoruz abi. Köydeki tuvaletin deliğinden kurbağa çıkmıştı. O gündür bugündür kurbağadan korkuyorum abi. Eyvallah. Bütün aile fertleriyle aynı arabaya bindiğimiz zaman kaza geçirip hepimiz ölürüz diye ödüm kopuyor. Bunu düşünmekten teşekkür ederim. Nasıl yolu bitirdiğimizi anlamıyorum demiş. Hamam böceğinden korkuyorum abi. Ya bu saçma değil. Yani hamam böceğinden korkan bir sürü insan var zaten de. Dur bakayım. Sema yollamış. Bak şimdi korkuya bak abi. Kafadaki senaryoya bak, anlatabiliyor muyum? Diyor ki buz pistinde yere düşersem, biri elimin üzerinden geçerse ve parmaklarım koparsa. Korkusu buymuş ki hayatımda sadece bir kez de diyor buz pistine gittim, başka da gitmedim yani. Tevekkili kahani senaryo bu, kafa bu. Canım kardeşim, tuhaf ama saçma ama ne yapayım korkuyorum dediğiniz acep ne var, bundan bahsediyoruz. 0530 071 4355, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Arif Güven
1: Showtime. Selam Arif, Mahtap Egeciğim'den takipteyiz. Ben Ebru Anur, iyi yayınlar. İyi yayınlar.
2: Arif abi kolay gelsin. Dükkandayım, çalışıyorum. İkide bir saate bakıyorum. Babam diyor ki saate neden bakıyorsun? Ben de diyorum ki Arif abi gelecek.

0: yine Tarzan gibi bağıra bağıra programa girdi. Canım kardeşim, kurban olduklarım, saçma ama ne yapayım, korkuyorum dediğiniz acep neler var diye arkadaşlarımıza sorduk. Bu nedir bakayım bir.
1: Arif'im, ben depo sorumlusuyum. O koliler her sabah içeri girme sanki üstüme gelecek diye psikolojik olarak yıllardır böyle korkuyorum. Bunu da söylemiş oldum.
0: Abi koliden mi korkuyorsun ya? Şimdi doğru mu anladım ben? Ha? Koliden mi korkuyorsun? Dur bakayım abi.
1: Arif'im, ben depo sorumlusuyum. O koliler her sabah içeri girme sanki üstüme gelecek diye psikolojik olarak yıllardır böyle korkuyorum. Bunu da söylemiş oldum.
0: Saçma ama ne yapalım? Tuhaf ama ne yapalım? Korkuyorum abi dediğiniz acep ne var? Dediğimiz gibi, çünkü civcivden korkan bir arkadaşın hikayesiyle yola çıkmıştık. Bu ne? Dur bakayım.
2: Abi bir de uçak korkum var. Bir keresinde abi Avusturya'dan Türkiye'ye uçakla uçuyorum. Abi uçağa ilk giren benim. Uçağın kapının ağzında böyle bekliyorum. Giremiyor müdür abi. Bağırıyor, girmek istemiyorum diye. Arkadan bütün yolcular sırtından iteklediler beni. Kardeşim ölürsek hep beraber öleceğiz. Niye korkuyorsun kadar dediler. Ya öyle bir anım da var yani.
0: Diğer yolcuların da tepkisine, teselli şekline bak. Ölürsek hepimiz öleceğiz oğlum, rahat ol. Bir de şey diyorlar ya, şu uçak yolu, ya şu kaptan pilotla başlayalım canım kardeşim. Bir kere bu kaptan pilotlar biliyorsunuz ki bizlere güven verme adına, hakikaten söylüyorum, çok böyle olgun, çok böyle tok, çok kendinden emin ses tonuyla konuşuyorlar. Tabii canım, yapalım mı? Dur bakayım, bir yapayım. Sevgili yolcularımız, hepinize merhaba, ben kaptan pilotunuz Arif Güven. Biri beni kaptan çıkarsın lütfen. Valla bak, hep çok seksi geliyor bana kaptan pilotların sesi ve ben sürekli kaptan pilotları, ne bileyim abi, kokpitte sanki böyle röpte şambırla oturuyormuş gibi hayal ediyorum. Sonra işte tehlike anında şey diyorlar, işte çıkışlarımız bu tarafta, bu tarafta. Yavrum nereye çıkıyorsun, nereye çıkıyorsun kurban olayım yani. Yine işte tehlike anında tepeden düşecek oksijen maskelerinizi takın. Takalım da hani şey, artık baktın düşüyorsun kurban olduğum. Hani aman takayım da ne bileyim enkazda tek salak ben gibi gözükmeyeyim de. Var var, ben de hakikaten söylüyorum uçak yolculuklarından. Önceleri çok korkuyordum. Şimdi hani şöyle söyleyeyim. Kurban olayım, normalde yemek yerken tabii ki de hani Allah'ım sana şükürler olsun falan dediğim gibi böyle şeyleri alışkanlık haline getirmemişim. Ama o uçakta bana verilen o bir damlacık sandviçi yerken Allah'a hakikaten söylüyorum. Allah'ım diyorum, verdiğim bu nimetler için. Sebep korkuyorum. Arif'im koller tavana kadar. Eyvallah, kurban olayım canım abicim. Bakalım arkadaşlarımızın ne gibi korkuları var. Güzel günleri görememekten korkuyorum abi. Ay kurban olayım ya. Bunlardan mı korkulur diyerek civciv fotoğrafları yollanmış. Evet ya, iki tane dünya tatlısı civciv fotoğrafı var. Teşekkürler. Bu ne, dur bakayım. Korkularımızdan bahsediyoruz. Oy oy oy oy oy, bir dünya mesaj var. Gençlik artık yollamayınız. Bu kadarı muhtemelen yeterli olacak gibi geliyor bana. Neredeyse adınla hiç hitap etmeyen kişilerin birdenbire adınla seslenmesi ya da mesaj atmasından korkuyorum abi. Eyvallah ya. Diyorsun kim bilir gene ne işi düştü. Asla saçma değil. Gerçek bir korku bu. Nedir? Hamam böceği. Ya hamam böceği zaten saçma değil söyledik. Aa bak, Hakan'a bak. Nasıl bir şeydir bilmiyorum ama lahana bebekten korkuyorum abi demiş ya. Lahana bebek ne ya? Arat bakayım görsellerde. Bilmiyorum abi. Yılandan korkuyorum. Herhalde canım. Trafikte birinin şak diye arabanın kapısını açıp yanıma oturmasından çok korkuyorum abi. Sivrisinekten korkan var. Necla, kuşlardan korkuyorum. Gülücük, gülücük, gülücük. Gece yatak odasında aynalı dolaptan korkuyorum. Buyur, bak Cemal yollamış. Abi tuhaftır bilmiyorum ama diyor, tabutun üzerindeki o yeşil örtüden korkuyorum. Elif, ayakkabının altına sakız yapışmasından çok korkuyorum. Buyur. Herkesin kafasında kurduğu işte planlar var. Kurduğu böyle ne bileyim abi, paranoyaklar var. Sahilde gezerken mısırcıların mısır tankını çocukların üzerine devirmesinden çok korkuyorum abi. İş makinalarından korkuyorum abi. Olur mu oğlum, iş makinaları bizim memlekette terapi biliyorsunuz yani. Tabii canım. Palyaçodan çok korkuyorum abi. Lavabodaki kurutma makinesinin içinden elime böcek düşmüştü. O gündür bugündür böcekten çok korkuyorum. Gülmekten çok korkuyorum abi. Hani çok güldük başımıza bir şey gelmesin durum herhalde. Birinin aniden önüme çıkıp bö diye korkutup. Ya o orada korkar zaten insan. Yavrum şaka gibi kelebekten korkan var ya. Çok affedersiniz, dalyan gibi şu, tövbe yarabbim ya. Siyah yüz maskelerinden çok korkuyorum abi. Hamam böceği gelmesin. Düdüklü tencere malumunuz, benim de hemfikir olduğum bir konu. Korkuyorum abi, korkuyorum. Bir parti daha mı? Belki iki parti daha yapacağız. Canım kardeşim, kurban olduklarım, sakın bir yere ayrılmayın.
3: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
4: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum, ben de buradayım.
5: Arif Güven Show.
6: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
7: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
8: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
9: Abilerin bir tanesi, Kurtköy'den Sibel ben, senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: Şu anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya. Geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Senin frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
1: Abi merhaba. Ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Abi iyi yayınlar. Tokat'tan Volkan ben. Seni dinlerken gaza geldim. Radara girmişim. Polislere seni söyleyince. Arif abi ne ara. Senin cezan ödesin dedi. Arif abi yap bir güzelliği.
5: Selam Arif. Ben Mehmet Taşeken. İsviçre'den arıyorum. Hayırlı yayınlar.
6: Seni her zaman dinliyoruz. Biz öksürelim. Sen çok yaşa abi.

0: ama yapacak bir şey yok. Korkuyorum dediğiniz acep ne var arkadaşlarımıza sordu.
1: Arif abicim iyi yayınlar. Günün güzel geçsin inşallah. Abi benim en büyük korkum sürekli yollardayız. Töbeler olsun bir tuvaletim gelse bulamazsam ne yapacağım diye korkarım abi. Yemin ederim öyle böyle sıkıştırmıyor abi ya. Seni seviyoruz abi yayınlar.
0: Eyvallah kurban oldum. Evet yani yol kenarlarında malumunuz pet şişeler görüyorsunuz ya içi sarı sarı. Hani ona bir çare. Bir tık anlatabiliyor muyum? Bakalım bakalım bakalım. Abi ben karanlıktan çok korkarım. Karanlık dar odalar ne bileyim diyor. Karanlık dar koridorlar. Giriş kesinlikle. Eyvallah kurban olduğum. Bu nedir? Gök gürültüsünden şimşekten çok korkarım. Abi ben de çok keyif alırım ya. Muhteşem keyif alırım hem de. Vallahi. Tuhaf. İnsanoğlu tuhaf. Bakayım. Herhangi bir zamanda ağzımın ne? Dur bakayım. Herhangi bir zamanda ağzımın üstüne düşen ön dişimin kırılmasından çok korkarım. Zamanda yaşadım diyor. Eyvallah canım kardeşim. Çok korktuğumuş söyleyeyim ama. Bunu teşekkür ederim canım kardeşim. Bak Sevda yollamış. Bülent Ersoy makyajsız halini görmekten çok korkarım diyor. Kaç saat sürüyordu? 9 saat bile sürüyormuş kurban olduğum. Dedim lan 9 saatte koca bina boyanıyor yani. Bir yürüyen merdivenin inmek çıkarken sorun yok. İnerken sıkıntı benim için demiş ya. Yürüyen merdivenden inerken çok korkuyorum. Ilık içecekler benim değil ama diyor arkadaşımın korkusu. Enteresan. Şerit metreden korkarım abi. İğneden korkarım. Kurbağadan korkarım. Metroda sarı çizgide beklerken ya da caddede ışıklarda beklerken birinin arkamdan beni yola itecekmiş gibi hissiyatı beni korkutuyor abi. Eyvallah. Aynadan korkarım. Ki bunu yazan bayan. Hayret. Yani... Daha dün gece ufak sarı örümceğin yüzüme doğru gelmesi hatta irkildim diyor. Annem korkmayın berekettir dedi. Buyur bak. Köydeki tuvaletin deliğinden yılan çıkmasından çok korkuyorum abi. Bende de var. Al abi şaka gibi ya. Bak hani civcivle yola çıktık. Zehra'cığım bu gerçekten doğru mu? Yoksa hani civcivi alternatif olsun diye mi yazdım bilmiyorum ama insan güvercinden korkar mı ya? Civciv diyorsunuz ama abi ben gerçekten güvercinden korkuyorum demiş. Doğru dedemden korkuyorum abi diyor ya. Yürüyen merdiven fobisi var. Yürüyen merdiven bozulur da girişinde ya da çıkışında beni yutar diye korkuyorum. Bak yazarken bile korkuyorum demiş Ayşegül. Buyurun. Oynayan taşa basınca altındaki suyun dışarıya fışkırarak gözüme gelip kör etmesinden çok korkuyorum. Bu ne senaryo ya? Bu ne senaryo ya? Çaydanlık taşırken birden el bileğimin bükülmesinden çok korkuyorum. Maşa ile elimi yakmak şu anda yaktım diye çok korkuyorum. Tuvaletten fazla büyük ve... He? Tuvaletlerin fazla büyük ve küçük olmasından korkuyorum. Fareden korkuyorum. Fareden eyvallah. Hani korkanları duyduk zaten. Karanlıkta yalnız olduğumu bildiğim halde yalnız değilmişim gibi korkuyorum. Tavşanların ayağından korkuyorum. Tövbe yarabbim ya. Arı arı korkulur. MR cihazı. Evet. MR cihazından evet doğru söylüyorsunuz. Bir de tuhaf tuhaf sesler çıkartıyor ya. Palyaço, davul sesi, düdüklü tencere. Uyurken yanımdan biri geçiyorsa tokat atacakmış gibi hissediyorum. O nasıl bir senaryo? Kilo almaktan korkuyorum abi eyvallah. Boş hasta odasından korkuyorum. Enteresan. Boş hasta odası. Uçan... Allah Allah. Uçan balondan bir insan niye korkar ya? Sinem yollamış. Uçan balon patlayacak. İçindeki gaz yüzüme gelecek. Yanacağım diye çok korkuyorum. Abi bu ne senaryodur ya? Evet ya. Gece tuvalete kalkmışken oda parfümünün pıst diye pıslamasından korkuyorum. Dehşet verici bir şekilde diyor. O bende oldu biliyorsunuz değil mi? Anlattım abi. Biladerle birlikte korku filmi izledik. Hiç de sevmem ama yapacak bir şey yok. Velhasıl odaya gittim. Dedi ben de dedim birader sesleniyor herhalde dedim ne oldu? Baktım ses soluk yok abi. 5 dakika geçti yine pist. Dedim oğlum ne oluyoruz ya? Sonradan fark ettim. Kabuklu böceklerden korkuyorum abi. Bu ne dur bakayım. Gece odada ışık yokken aynaya bakamam. Arkamda biri varmış gibi görüyorum. Ayrıca karanlık aynanın önünden geçerken yansımamın beni gözleriyle takip ettiğini hissediyorum. Bilal'cim artık sana da tıp müdahale etmeli. Bir psikiyatriste görünmen lazım. Kanalizasyon kapaklarına basmaktan korkuyorum. Vay bak. Diyor ki Behlül gibi birisine Bihter gibi aşık olmaktan korkuyorum. Eskiden tuvaletlerin kocaman camları olurdu havalandırması. İşte oradan çok korkardım. Hala da korkarım. Eyvallah. Gençlik kurban olduklarım. Vallahi hala hani mesajlar. Bir parti daha mecburen okuyacağız herhalde. Ondan sonra haberler mi? Peki. Ayrılmayınız. Birazdan buradayız.
2: Yonciğer. Bergama'dan takipteyiz.
3: Radyocuların kralı Arif Güven. Merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
4: Arif Güven. Show'da.
5: Merhaba Arif Güven. Ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
6: Arif'im ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
7: Selam Arif Güven. Löburgaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
8: Ben Merve.
9: Ben Cansu.
10: Ben Büşra.
11: Ben Aslı.
12: Ben Tuğçe.
13: Ben Şennur.
7: Seni dinlemekteyiz.

0: Спасибо вам, фэн, спасибо.
1: Ну, я пим, я. Да тири да та та тири да та та тири да та та ра. Хайр! Оле ди! На секунду ты да тири ди ти та тири ди ти. Kurban olduğum, çok çok teşekkür ederim. Ya şey miydi? Dur bakayım. Bir tıklasana şuna bir.
2: Selamünaleyküm Ayşer. Abicim kolay gelsin. İzmir'deydim. Yayın yoktu burada. Telefonumu çekmiyor ya da yayından bir sorun vardı bilmiyorum ama yayın şu anda geldi. 391 Hakan kardeşim geç de olsa yoklamaya girelim müdahale. Seviliyorsunuz. Kolay gelsin Ayşer.
1: Hakan'ım kurban olduğum şu anda seyir halinde. Bak 71 Cüneyt'imizden zaten ses kayıtları geliyordu. İki tane dünya tatlısı ses kaydı geldi. Evlatları herhalde. Dur bakayım.
3: Evet abi ben de buradayım. Ben de buradayım.
1: Yerim ben sizi be. Vallahi yerim. Sağlıklı mutlu güzel hayatları olsun inşallah. Canım ciğerim Cüneyt'im. Öpüver benim yerime. Abi üniversiteyi kazanamamaktan korkuyorum. Eyvallah doğrudur. Bu ne? Dur bakayım. Bir Allah'tan korkuyorum, bir de Allah'tan korkuyorum. İnsanın cahilinden korkuyorum. İftiraya kurban olmaktan korkuyorum. Ama en önemlisi değerli paşam, korkularımızın çoğalmasından korkuyorum. Şimdi fark ettim ama çok şeyden korkuyormuşum meğer. Evet, Londra gezgin. Teşekkürler. Dur bakayım bu ne? İzinli gününde erken kalkmaktan korkuyorum. Erken yatarım, erken kalkarım. Gençlik toparlıyorum artık bir dünya mesaj var. Her şeyi bırakın bir kadın olarak yolda yürürken korkuyorum. Bu kadar taciz, şiddet, istismardan sonra son derece haklısın. Vay baba ne kadar çok korkularımız varmış ya. Bakayım. Tsunami'den korkuyorum abi. Buyur bak muhabbet kuşundan korkan çıktı ya. Tavuk, muhabbet kuşu, kelebek, kanatlı her şeyden korkuyorum. Sen söyleyince fark ettim. Ben de düdüklü tencereden korkuyorum. Evet abi. Aniden karşıma bir şey çıkarsa korkuyorum. Ben onu şeyde çok yaşıyorum ya. Abi daha afyon patlamamış. Ne bileyim sabah evden çıkarken çöpü atmaya gidiyorsun. Çöpün kapağını bir açıyorsun. Kedi diye böyle. Hayvanlardan çok korkuyorum abi. Eyvallah. Yanımda patlayacak olan balondan korkuyorum. Hamam böceği diyenler var. Buyur bak. Vitrin mankenlerinden korkuyorum demiş ya. Özellikle de yüzsüz ve bacakları olmayanlardan. Abi ne tuhaf korkular var ya. Bir şey rendelerken elimi rendeye sürterek parçalama korkum var sanırım. Evet doğru. Tuhaf olmasa da böcek gördüğüm zaman arkama bakmadan kaçarım. Ama nerede olursam olayım çığlık atmam diyor. Rezil olmam. Eyvallah. Maalesef bak balonlardan korkuyormuş ya. Sadece patlayacak diye korkmamdan dolayı benim şahsen balon şişirirken de korkuyormuş. Arabanın camı açıkken yanımdan geçen arabadan mıcır, taş vesaire gelip de gözüme girmesinden korkuyorum. Denizden korkuyorum demiş ya. Denize dair her şeyden. Su altı hayatı, kabuklu, yumuşakça, yüzgeçli, yüzgeçsiz, memeli, memesiz. Balık tutmaktan aşırı zevk alıyorum ama ne zaman balık tutmaya gitsem biri oltasını sallarken kancayı göz kapağıma takacakmış gibi hissediyorum. Evet ya korku genelde herkeste var. Hatta hatırlıyor musunuz geride bıraktığımız günlerde dedik herhalde bizim memleketten başka bir yerde olmaz. Abi balık tutuyor o hani bir anda çekiyorsun ya balığı sudan. Balığı bir anda çekiyor ve yoldan geçen araba balığa çarptı ya. Balığa araba çarptı diye biz haberi verdik yani. Dur bakayım. Odamda donla dolaşırken birisinin laps diye içeriye girmesinden korkuyorum. Kapılarda kilit yok. Her defasında lavaboya gitmeye üşeniyorum. Bu yüzden de kapının arkasından geçerken... tövbe yarabbim ya. Arkamdan iş çevirmelerinden korkuyorum. Apartmanın içinden korkuyorum. Bodrum kat, zemin kat, ara katlar ve üst katlar. Hepsini tek tek... Allah Allah. Bulaşık makinesi noksanlığında elimi tıkanmış lavaboya sokmaktan korkuyorum. Buyur. Bu da bir korku. Anesteziden uyandırılırken saçmalamaktan korkuyorum. Havuz ya da deniz yükseklik fark etmeksizin. Balıklama atlamaktan çok korkuyorum. Ölürüm de demiş atlayamam. Güzel. Toparlayalım gençlik. Diyeceğim de daha bir dünya mesaj var ya. Bulunduğum odanın perdesi açıkken sniperla vurulmaktan korkuyorum. Senaryoya bak abi ya. Hakikaten söylüyorum. Toplu taşıma araçlarında bir anda bayılacağım ve herkese rezil olacağım korkusu yaşıyorum. Güneş çarpma korkusu demiş. Evde tekken müzik, kulaklıkla müzik dinlemek ödüm kopuyor valla. Allah Allah. Sanki diyor esnada eve hırsız girse duymayacakmışım gibi geliyor. Gençlik bu kadar yeterli olmuş olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Daha okumadığımız bir dünya mesaj var ama zaman da yok. Malum birazdan böyle bir F5 yapacağız. Yazıyor yazıyor haberleri gelecek. İnşallah memlekette güzel şeyler oluyordur ki çünküsü ihtiyacımız var. Sonra biliyorsunuz ki finalde helal olsun ya. Vallahi insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle artık biliyorsunuz final yapıyoruz. Sonra İstiklal Marşı ve kapanış diyerek... Bugün de müsaadenizi isteyeceğiz. Gir kurban olduğum gir.
0: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
4: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben. Allah'a emanet ol.
5: Yalova'dan Emine ben. Buradayım.
6: Arif Güven. Showtime.
7: Ben Manavgat'tan Bay Çiko. Sana çok teşekkür ediyorum.
8: Selamun aleyküm Arif abi. Giresun Gürala'dan Mehmet. Ben de buradayım abi.
9: Merhaba Arif abi. Ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi.
10: Selam Arif abi. Ben Hatay'dan Ebrar. Ben de buradayım.
11: Selam. Kırklareli'nden İstanbul'a seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.
6: Harika.

0: Yoldayım Almanya'dan. Ya kurban olayım. Yoldayım. Canım sıkılıyor. Radyoları karıştırıyor. Abi gözüne seveyim. Bana şu çalışma saatlerinin programını bir at da ona göre kanalları değiştireyim. Yoruldum da parmağım ağrıdı.
1: Mersin Silifke'den Yörük kızı İlkay ben, Arif abi.
2: Arif abi sesim geliyor mu? Yaz beni de yoklamaya. Yollarda perişan ettin beni be.
3: Arif Güven abi öldürdün beni ya. İş yerindeyim, seni dinliyorum. Şefim görmüş birkaç defa. Gözünü seveyim. Bizi fazla güldürme abi ya. Doğru düz şeyler anlat.
4: Benim alan bekarmış. Seninle evlenmek istiyormuş. Çünkü radyonun uzun, başından hiç kalkmıyor. Şuna bir teklif et de bizi de kurtar. Hadi be Arif abi.
5: Radyo Merhaba, reklamlar.
6: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Arif abi, Yalova'dan Emrah. Çok kamyonu şoförüyüm. Ya senin sesin en çok hoşlandığım kızın sesinden daha çok mutluluk veriyor bana.
5: Arif abi, hani birine elini verirsin kolunu kapar ya. Biz senin sesine kulak verdik, sen bizim gönlümüzü kaptın mı abi?
6: Arif Güven, Showtime.
7: Merhabalar Arif Güven.

0: Alo Spiye gidiyorum. Seni çok seviyorum kral. İyi bak kendine.
1: Selam Arif abi, ben Okan. Şu anda Trabzon'dan Sinop'a seyahat etmekteyim. Tır şoförüyüm.
2: Arif Güven Showtime.

0: Showtime yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle kurban olduklarım, şöyle bir F5 yaptık. Haberler haberler haberler, bu nedir? Şöyle bir bakalım. Giderek mümkün olduğu kadar kötü haberleri vermemeye çalışıyorum sizlere. Çünkü bu radyo programına hakikaten söylüyorum. Akvaryum gibi düşünün abi. Bakıp bakıp huzur bulun diye düşünün. Tabii canım. Gerçi akvaryum diyorum da ben de huzur bulayım diye vallahi söylüyorum. Eve akvaryum aldım abi. Işıklandırdık, taşlarla güzel böyle bir mekan hazırladık. Dedik balıklar mutlu olsun. Ertesi gün bir kalktım, aha balıklardan bir tanesi ölmüş. Gittim arka bahçeye gömdüm abi. Öbür gün baktım bir tane daha ölmüş. Dedim ne oluyoruz ya? Arka bahçeye yine onu da gömdüm. Benim arka bahçe bildiğin zincirli kuyu mezarlığına döndü yani. Ya huzur bulalım diye aldık. İyice strese girdim. Her zaman bakıyordum ölen var mı ölen var mı diye. Geçelim, bu nedir? Dur bakayım. Uy uş. Şu araştırma sonuçlarını da verelim. Gençlik şunu söyleyelim bir kere. Türkiye'de internet özgürlüğü yok diye böyle bir haber var. Ki bunu artık hani detaylı bir şekilde okumaya gerek yok. Bakınız Wikipedia. Bakınız bir ara YouTube. Hakikaten şöyle bu YouTube'u aça kapaya aça kapaya yalama yaptık yemin ediyorum. Baba ne uğraştık şu YouTube'la ya. Bir açtık bir kapattık bir açtık bir kapattık. Bozduk la siteyi. Hani sürekli işte bilmem ne mahkemesinin kararıyla diyor. Hatırlıyor musunuz o günleri? Dedim oğlum artık bunu kapatmaya gerek yok yani. Hani mahkeme kararıyla YouTube'un üstüne asma kilidi takalım öyle bekleyelim yani. Bir ara vallahi söylüyorum ya herkes abi dava açıyordu. Herkes YouTube'a dava açıyordu. Dedim bu kadar bassız bir site olur mu ya? Dedik herhalde dava açmayana kız vermiyorlar bu memlekette yani. Bayadan beri malumunuz YouTube çalışıyor. Mahkemelerimiz uyuyor mu? Alo niye kapatmıyorsunuz? Evet. Türkiye'de internet özgürlüğü araştırması vardı. Ki hatta hani biz bunu geride bıraktığımız günlerde basın özgürlüğü müydü? Basın özgürlüğünde de Türkiye'miz maalesef 42 ülke içerisinde 42. olmuştu. Yani dedik en azından şükür listede varmışız yani. Tabii canım basın özgürlüğünde 42 ülke arasında 42. olduk. Dedik seneye çok çalışır 42 ülke arasından 43. oluruz yani. Öyle yavrum, hayatın gerçeği işte bunlar. Bakalım bakalım bakalım. Buyurunuz. Kadınlar 14 yılınız diyetle geçiyormuş. İngiltere'de elektronik eşya markası Diet tarafından yapılan, Diet dediğimiz marka hani bariz hala günümüzde olan bir marka olduğu için söylemiyorum. Yapılan araştırmada hayat boyu ortalama 14 yılın diyet yaparak geçtiğini ortaya çıkartmışlar. 2000 kişiyle yapılan araştırmaya katılanlar her yılın 4 ila 5 ayını katı diyet uygulayarak geçirdiklerini söyledi. Buna göre her 4 kişiden biri ince fiziğe sahip ünlü ekran yüzlerinden etkilenerek zayıflamak istiyormuş. Katılımcıların %66'sı ise özellikle yazın hafif ve vücuda oturan kıyafetlerin içine girebilmek için. Evet, yaza doğru genelde diyet yapılıyor. Malumunuz söylüyorduk, Nisan Mayıs aylarında, hatırlıyor musunuz? Yani ofiste 10 kişi çalışıyorsa babacığım bu 10 kişinin banko 13'ü diyetteydi yani. Bak kadınlar yılın 10 ha kadınlar 14 yılı diyete ayırıyorlar. Erkekler yılda 3 ay diyet yapıyormuşuz. Bir de kadınların mazereti malumunuz, hep şey diyorlar ya. Ben aslında çok iyiydim de doğumdan sonra kilo aldım. Doğumdan sonra kilo aldım deyip deyip duruyorlar. Diyorum doğru. Ben de doğduğumdan sonra çok kilo aldım. Çünkü ilk doğduğumda 3 kilo bilmem kaç grammışım. Şimdi vallahi çocukken ne kadar tatlıymışım yani. İlk doğduğumda çok çirkinmişim. Muhtemelen beni herhalde aileme siyah poşette teslim etmiş olabilirler yani. Sonra böyle fotoğraflara bakıyorum. Biraz böyle tıfıllayınca çok hakikaten güzel bir çocukmuşum. Tabii canım kucaktan inmiyormuşum. Şimdi bakıyorum kıllı bıyıklı bir adam oldum yani. Var mı kurban olduğum? Var mı? Var mı? Var mı? Bu nedir ya? Almanya'da kurban olduklarım yine mi fazla cari veren ülke olmuş Almanya, vay be. Cari ve fazla kelimelerini ilk defa yan yana görüyorum. Evet yani düşün ya. Cari diyor ve fazla diyor. Almanya'da canım kardeşim cari fazla veren ülke olmuş Almanya. Vallahi cari ve fazla kelimelerini ilk defa yan yana görüyorum. O sebepten dolayı da bünyemde tarifi zor dalgalanmalar yaşıyorum şu anda. Malumunuz kıskançlıklarından ne yapacağını şaşırdılar. Öyle cari fazla vermek falan, geç onları ya. Yavrum kurban olduğum sevgili dinleyenler artık bu kadar yeterli olmuş olsun. Şöyle bir şey yapalım. Artık bir F5 bir haber gelmişti galiba değil mi? Nevzat'ın Belçika'dan mı yollamıştı? Dur bakayım. Marmaris'teki yangında denize atlayan köpeği sahil güvenlik kurtardı. Oy kurban olurum ya. Bugün yine böyle bir haber vardı. Yine maalesef dediğimiz vicdansızlar dediğimiz haber de var. Çünküsü Kayseri'de parkta çenesine sert bir cisimle vurularak kırıldığı değerlendirilen ve gözleri oyulmuş köpek bulundu. Ya bu nasıl vicdandır ya? Gerçekten söylüyorum. Nasıl bir tövbe yarabbim ya. Neyse gençlik gider ayak sinirlerimi bozmayayım. Malumunuz yaşlıyım. İp kalpten giderim sonra. Sakin ol oğlum. Sakin şampiyon.
2: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım. Şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
3: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
4: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
5: Arif abi merhaba. Ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım.

0: bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deriye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan. Arif Güven. Arif Güven Show. Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
1: Hafta içi her gün
2: Arif Güven Show.
3: Sevgili dinleyenler, malumunuz bugün de yüzlük güçlük kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Adettir biliyorsunuz. Programın finalinde olayı tatlıya bağlama adına helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle final yapıyoruz. Çünkü sonu mutlu biten bütün hayat hikayelerini beğeniyoruz. Sonu mutlu biten bütün filmlerden keyif alıyoruz. Sonu mutlu biten radyo programlarını da seviyoruz be. Var mıydı bugün bir haberimizi sanki ayırdık diye hatırlıyorum ben. Evet bak. Helal olsun. Yani şimdi hiç tepkisiz kalmamış, uyarmış. Neden bahsediyorum? Son zamanlarda canım kardeşim çokça okuduk. İşte sizi işte terör örgütüne para kaptırma vesaire vesaire buraya para yatıracaksınız gibi gibi dolandırılan insanların hikayelerini biliyoruz. İşte karakoldan arıyoruz gibi gibi. Bak yaşlı kadını uyanık vatandaş kurtarmış. Helal olsun. Bu arada kadın da haber olurken yaşlı yazılmasına herhalde üzülmüştür yani. Biri böyle haber yapsalar üzülürüm. Yaşlı adamı uyanık vatandaş kurtardı deyip yaşlı adam ben yani. Nedir hikaye dur. Kadıköy'de dolandırıcılar tarafından kandırılan yaşlı kadın yüklü miktardaki paranın çöp kutusuna bırakmak üzereyken bir vatandaş tarafından fark edildi. Görgü tanığının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadının çöp kutusuna bırakmak için bankadan çektiği yaklaşık 15 bin liraya el koydu. Helal olsun vatandaşa bak. Olay saat 12.30 sıralarında Emin Ali Paşa Caddesi üzerinde yaşanıyor. İddiaya göre Samahat Ener, 75 yaşında isimli kadına telefonla ulaşan dolandırıcılar önce bankadaki hesabından para çekmesini biliyorsunuz buraları zaten, buraları geçelim. Bu sırada Samahat Ener'i parayı çöp bidonuna doğru götürdüğünü gören bir vatandaş, bir kadın durumu fark ediyor. Hemen polise haber veriyor. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çöp bidonunun başında bekleyen Emer'in elindeki paraya el koyuyor. Kimliği belirsiz kişilerin kendisini dolandırmak üzere olduğunu polis ekiplerinden öğrenen kadıncağız, paramı çöp kutusuna bırakıyordum. O sıra sarı gözlüklü bir kadın gördüm. Teyzeciğim seni kandırıyorlar, sakın paranı bırakma dedi. Ben de bırakmadım, param çantamda şimdi dedi. Samarat Ener ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayı gören bir vatandaş ise yaşlı teyzeyi telefonla arayıp kandırmışlar. Bankadan parasını çektirip çöp kutusuna götürürken biri görmüş. Kadını uyarmış. Sonra buraya polisler gelmiş. Parayı alıp, ben niye böyle masal anlatır gibi anlatıyorum ya. Sonra kırmızı başlıklı kız ormanda ilerlemiş. Tamam mı? Benim hiç sesim böyle bir şey olamaz herhalde. Canım kardeşim, kurban olduklarım, hiç uzatmayalım. Keyifliydi, güzeldi. Umarım yüzünüzde bir parça da olsa bir tebessüm bıraktırtabilmişizdir. Amacımız buydu ve bunu yapmaya çalışırken oldu.

baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Beynimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek kaybetmekten korkmaktır biraz.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Radyo Merhaba'dan herkese selamlar. Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Ben geldim efendim. Sizler de radyonuzun başına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım bugün? Keyifler yerinde mi? Yoksa biraz moralsiz misiniz? Dert etmeyin. Gönül frekansınıza yüksek enerjiyle geldim efendim. Ben Şükran. Bugün de yine 2 saate yakın bir süre sizinle harika bir vakit geçireceğiz. Hazırsanız başlıyoruz.

şıkır şıkır şarkılarla gönül frekansını doldurmaya devam ediyoruz efendim. Siz sadece arkanıza yaslanın, iyi müziğin tadını, müzik dünyasının en üretken isimlerinden Mabel Matiz ile çıkaracağız. Umrum Dışı ile yazın enerjisini frekansımıza taşıyor. Hem melodisi hem de pozitif enerjisiyle tam bir yaz şarkısı. 20 dansçının eşlik ettiği klibiyle de görsel bir şölen sunuyor. Gönül frekansımızda en sevilen hitlerle anın tınısını Radyo Merhaba'da yakalamaya devam

0: Hani seni...
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

insanıyım. Ama sizin de benim gibi sıcak havalarda cilt problemleri canınızı sıkıyorsa banyodaki havlularınıza bir bakın derim. Uzmanlar nemli kalan havluların hızla bakteri yuvasına dönüştüğünü söylüyor. Cildinizi korumak ve sivilce oluşumunu engellemek için havlularınızı sık sık değiştirmeyi ihmal etmeyin. Sağlıklı bir görünüm için küçük ama etkisi büyük bir detay. Evet efendim, bu küçük tavsiye sonrası gönül frekansında yine günümüzü keyiflendirecek bir şarkıyla yayınımıza devam ediyoruz. Mustafa Sandal, şimdi radyonun...

Şükran'la Gönül Frekansı'nda her şey tam kıvamında, şeker tadında. Ama gelin görün ki hayatta her tatlı şey sandığımız kadar masum olmayabiliyor. Mesela sağlıklı besleniyorum ama kilo veremiyorum diyorsanız dikkat! O masum görünen granola bağlar ve light ürünler aslında gizli birer şeker tuzağı. Kuru meyve ve yemişleri de porsiyonuna dikkat ederek tüketmek gerekiyor. Yoksa fazla kalori alabiliriz. Formda kalmak isterken bu tatlı tuzaklara düşmeyelim. Zinde bir gün için şehrin en iyisinde Radyo Merhaba'da gönül

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Şükran'la gönül frekansında her şey tam kıvamında, şeker tadında. Ama gelin görün ki hayatta her tatlı şey sandığımız kadar masum olmayabiliyor. Mesela sağlıklı besleniyorum ama kilo veremiyorum diyorsanız dikkat. O masum görünen granola barlar ve light ürünler aslında gizli birer şeker tuzağı. Kuru meyve ve yemişleri de porsiyonuna dikkat ederek tüketmek gerekiyor. Yoksa fazla kalori alabiliriz. Formda kalmak isterken bu tatlı tuzaklara düşmeyelim. Zinde bir gün için şehrin en iyisinde Radyo Merhaba'da kalmaya devam edin. Biz

dünyada o yumuşacık tüylerden, o mırıl mırıl sevgi gösterilerinden daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Evet efendim, o tüy yumakları kedilerden bahsediyorum. Hele benim bir afacanım var, adı Turşu. Hani derler ya, yeme de yanında yat. İşte tam öyle bir tatlılık, tam bir şifa kaynağı. Ama biliyor musunuz, yeni bir araştırma, stresli anlarda kedilere sarılmanın sandığımız kadar kalıcı bir rahatlama sağlamadığını söylüyor. Ay aman, uzmanlar ne derse desin, kedilerle vakit geçirmek pozitif bir enerji veriyor. Siz ne dersiniz? Gelin biz şimdilik stresi kapı dışarı edelim ve kendimizi melodilerin o huzurlu akışına bırakalım. Şükran'la Gönül Frekansı devam ediyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Sıcakları seviyoruz sevmesini ama kabul edelim. Bu havalarda deliksiz bir uyku uyumak bazen gerçekten çok zor oluyor. Tam dalıyoruz. Uykumuzun en tatlı yerinde özellikle o sivrisineklerin vızır vızır tanıdık sesi kulaklarımıza çalınıyor. Ne huzur kalıyor ne de uyku. Ama hemen pes etmeyin. Size uykunuzun tadını kaçırtmayacak mis kokulu ve doğal bir sinek kovucu tarifim var. Bir limonu ikiye bölün ve üzerine bolca karanfil saplayın. Bunu camın önüne koyduğunuzda sineklerin evinize uğramadığını göreceksiniz. Hem doğal hem de ferah bir çözüm. Gönül frekansı şehrin en iyisinde de...

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

sabah efendim. Sıcaklarla aramız iyi ama sağlığımızla aramız daha iyi olsun. Suyumuzu oda sıcaklığında tüketip migrenimizi tetiklemeyelim. Tabii biz bugün sadece suya değil, en sevdiğimiz seslere de susadık. Gökhan Tepe o şahane sesiyle frekansımıza konuk olurken adeta yaza girer gibi, çiçek açar gibi bir ferahlık getiriyor içimize. Diyor ya hani, kalbini kalbime yağman lazım. Tam da öyle, bu güzel melodilerin ruhunuza yağmasına izin verin. Güneşi gördük, denizin tuzu gibi bu şarkıda erimeye hazırız. Başka şansımız yok. Gönül frekansında şimdi Gökhan Tepe rüzgarı esiyor. Aklınızdan kalbinizden geçen tüm dilekler gerçek olsun.

Yayınımıza devam ederken kahveseverlere müjdeli bir haberimiz var. Efendim, İrlanda'da yapılan bir araştırma kahvenin bağırsak sağlığımızı düzenleyerek stres ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yarattığını kanıtlamış. Sabah saatlerinde içilen o mis kokulu kahve hem ruhumuzu hem de zihnimizi besliyor. Şimdi bir kahve molası vermeye ne dersiniz? Gönül frekansımızda keyfimiz kahvemiz gibi bol köpüklü olmasın mı? Olsun tabii. Son saatimiz içindeyiz ama şehrin en

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Bugün de Şükran'la Gönül Frekansı'nda kalplerimize dokunan şarkılarla Radyo Merhaba'nın akışında güzel bir yolculuğa çıktık efendim. Bugünlük mikrofon başından ayrılıyorum ama müziğin büyüsü radyonuza yükselmeye devam edecek. Yarın yine aynı saatte gönül dolusu muhabbetle ve şarkılarımızla buluşmak üzere sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barmbek.
7: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
8: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: uzaklarda kimler ağlar?
1: Sizin sesiniz.
0: Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağır.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek

bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Baba reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, öylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim, Efeler gibi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te. Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona.

hoş bilsen de, bilmesen de, yara bere içinde bu yollardan geçecek.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

yıkanıyorum. Ben ne yapacağım şimdi? Tüm dünya gözümde ağlıyor. Bir canı Allah alır bilirdim. Ama sen canımı aldın. Hayatımı çaldın. Gençliğimi, her şeyimi çaldın. Lanet olsun Allahsız sana. Bahtıma da, kara yazıma da. Beni sana kul köle yapan kader.

teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

aşkla vurulman gerek o evin ıssızlıktan. Kimse görmemeli çığlığının sahibini. Kendi sesinle ölmelisin, sessizliğinle büyüdüğün gibi. Düşürmeli seni birkaç kez acımadan, yerini bulmamış aşkların. İçinin yangınını aldırmadan, kapıyı vurup çıkmalı eksik yaşadıkların. Bir pula satmalı, emeğini burkulmadan pul edip harcadıkların. Anlaman için beni anlaman gerek. Kaç kişi yaşarsan yaşa, kendi yalnızlığındır döneceğin en sonunda. En sonunda görmeyi unutup beklemeyi öğrenecek gözlerin paslı bir cam kenarı. Konuşur olacaksın çiçek mezarı boş saksılarla. Önemsizleşecek bakmaya korkarken başkalarına gösterdiğin sırlar. İşte o zaman kalkacak ellerinle çektiğin seninle sen arasındaki sınırlar.

0: başarı.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rose Gül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rose Gül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rose Gül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

gözler içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, ah eller üstünde,

balta atarken, cigara içerken yahut çoplanırken, rastlardım avluda hep volta atarken, cigara içerken yahut çoplanırken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyarı, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyarı, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar, yaralıyım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar.

İçeride çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde beni tes saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler.

sazıyla. Kasetede çıktı üç satır yazıyla. Uzam sakalı çatlam sazıyla.

bakırlıymış, dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış, öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış, dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış.

sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü.